sıcak, Ayşe kız oynak, Ayşe kız şaktan, Ayşe kız sen. Kıvrak, Ayşe kız oynak.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. FETÖ'cü darbecilerin hain kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. AK Parti'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Bu Vatan Kimin şiirinin de yer aldığı paylaşımda hain darbe girişimine ait görüntülere yer verildi. Paylaşımda aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz denildi. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 3'ten itibaren trafiğe kapatıldı. Köprü ve bağlantı yolları 15'te yeniden trafiğe açılacak. 10 sene önceki o karanlık gecede 112 ağacı çağrı merkezine gelen aramalar, ilk kez TRT tarafından 100 yılın çağrısı belgeseliyle gün yüzüne çıkarıldı. Belgeselin tanıtım filmini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı paylaştı. Sobacı, her çağrı tarihi bir kayıt, bir tanıklık dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TRT ortak yapımı Son Sefer filminin gösterimi yapıldı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, 15 Temmuz'da milletimizin vermiş olduğu mücadelenin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz dedi. Programa Şehit Murat İnci'nin kızları da katıldı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Kurultay çağrısı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak çağrı heyeti oluşturulması talep edildi. Özgür Özel ve ekibinin bu hamlesine

CHP sözcüsü Müslüm Sarı tepki gösterdi. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar, arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, dernek başkanı Haluk Levent'in kendi hesabı üzerinden para transferi yaptığını belirtti. MASAK raporlarında Çetin'in Yeliskaya'ya 210 milyon liranın üzerinde para gönderdiği tespit edildi. İlker Çetin ayrıca Levent'in talimatıyla aldığı nakit paraları ise Yeliz Çetin, Yeliskaya'nın hesabına yatırdığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs seyahatlerinde kendi hesabı üzerinden 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu aldığını ifade etti. 12. yargı paketinin genel kurul görüşmeleri başladı. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. Yüksek öğretimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleriyle ilişkili kesilenlere

0: yaptığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. Trump, geçiş ücretiyle ilgili ise geri adım attı. Geçiş ücretine alternatif olarak Körfez'den gelecek yatırımları işaret etti. Spor. Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya müthiş bir futbol ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bugün belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Gazi Radyo İstanbul.
2: Radyonun korunması, savunması için geldiklerinde ilk ateş edildiğinde 3 arkadaşımızın şehit edilip diğer arkadaşların yaralanmalarına sebep oldular.
3: Mikserlerin yerinden oynadığını, kabloların çıkartıldığını ve yayınla ilgili bağlantılarımızın kesildiğini gördük.
4: O sırada benim önümdeki askere vur şunu dedi.
5: Kimsenin elinde bir silah yok. Taş yok, sopa yok, hiçbir şey yok. Tekbir çeken insanlar ve ellerinde sadece Türk bayrakları var. Ya dedim ben vuruldum galiba dedim. Şöyle elime bir göğsüme şey yaptım. Elim göğsümün içine doğru girdi.

milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil.

Bir radyo binası düşünün. Koridorlarında Münir Nurettin'in yankısı, stüdyolarında Müzeyyen Senar'ın nefesi, haber odalarında bir ülkenin 90 yıllık sevinci ve kederi olan bir bina. Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi. 15 Temmuz 2016 gecesi bu binanın kapısına gelen hain darbeciler sadece bir binayı işgal etmeye değil, bir milletin haber alma hakkını, ortak hafızasını ve hür sesini susturmaya geldiler. O gece susturulmak istenen sadece bir frekans değil, Türkiye'nin iradesiydi. Burası o sesin susmadığı yer. Gazi Radyo İstanbul.

İstanbul Radyosu'nun hikayesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan köklü bir yayıncılık hafızası taşır. Türkiye'de radyo, yalnızca sesin uzak mesafelere ulaşmasını sağlayan teknik bir imkan değildi. Aynı zamanda toplumun haberle, kültürle, sanatla ve ortak gündemle buluştuğu yeni bir kamusal alanın başlangıcıydı. Evlerde, iş yerlerinde, tarlalarda radyo açılır, şehirler, kasabalar, insanlar aynı sesin etrafında buluşurdu. Bir haber bülteninde ülkenin nabzı tutulur, bir türküde ortak duygular hatırlanır, bir spikerin sakin cümlesinde güven duygusu hissedilirdi. Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi de bu birikimin İstanbul'daki

en güçlü mekanlarından biri oldu. Yıllar boyunca hem yayınların hazırlandığı bir bina hem de Türkiye'nin ses hafızasını taşıyan merkezlerden biri olarak yaşadı. Bu yüzden 15 Temmuz gecesi hedef alınan yer sadece bir radyo binası değildi. Haberin, sözün, hafızanın ve bir ülkenin birbirine ulaşan sesiydi.

0: 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı. İstanbul, ilk bakışta sıradan bir yaz gecesinin içine doğru ilerliyordu. Ancak saatler 22'ye yaklaşırken şehrin nabzı değişmeye başladı. Köprülerde askeri hareketlilik görüldü.
1: Tatbikat değil mi bu?
2: Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil.
0: Kısa süre sonra Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askerler tarafından kapatıldı. Bu, gecenin ilk büyük kırılma anlarından biriydi. Televizyon ekranlarına son dakika bilgileri düşüyor, telefonlar susmuyor, İstanbul'da olağan hayatın üzerine giderek büyüyen bir belirsizlik çöküyordu. Henüz yaşananların adı tam olarak konulmamıştı. Ama şehir sıradan bir geceden çıkmış, tarihe geçecek uzun ve karanlık bir gecenin eşiğine gelmişti.
2: Kapat! Silahlı kuvvetler yönetimi el koydu. Şaka değil.
1: Ciddi mi diyorsunuz?
2: Evet. Herkes evine gitsin.
0: Henüz kimse o gecenin nasıl bir sabaha varacağını bilmiyordu. Fakat İstanbul'un alışılmış sesi değişmişti.
3: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Asker! Kışlaya! Asker! Kışlaya!
0: Trafiğin, kalabalığın ve yaz akşamına karışan şehir uğultusunun yerini belirsizlik, endişe ve yaklaşan bir kırılmanın ağır sessizliği almıştı. O gece İstanbul'un üzerinde sıradan bir geceye ait olmayan başka bir hava vardı. Aynı saatlerde Hassal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayı'nda bir ihanet planı devredeydi. Darbe yöneticilerinden iki hain bazı subaylara yıldırım harekatı, ellere ise terör saldırısı var, canlı bomba ihbarı var yalanını fısıldıyordu. Askeri araçlarla yola çıkan bir grup darbeci saat 22.20 sularında Harbiye'nin kalbine, radyo evinin önüne ulaştı. O sırada bina olağan bir gece görevindeydi. Girişte güvenlik görevlileri, içeride ise nöbeti, yayını, teknik takibi yani mesaisi devam eden TRT çalışanları vardı. Ta ki hain darbeciler bomba ihbarı bahanesiyle binaya girene kadar. Normalde yayıncıların, sanatçıların nezaketle girdiği o kapıdan bu kez ellerinde uzun namlulu silahlarla ihanet içeri süzülüyordu. O gece kapıda İlk ateşi ve ilk şoku karşılayan darbecilerin gerçek yüzüyle ilk yüzleşen isimlerden biri de binanın güvenliğinden sorumlu o görevliydi.
4: Ben Sezai Özdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde TRT İstanbul Radyosu'nda özel güvenlik olarak çalışmaktayım. Nöbetimi aldığımda güvenlik amirimiz tarafından radyo binamıza ihbar olduğunu bildirerek yazılı metnini bildirmişti. Ben de o arada danışmada görev yaptığımda diğer dışarıdaki arkadaşımı değiştirmek için gittiğimde Nizamiye'de askerlerin geldiğini ve dışarı çıkarak ne için geldiklerini sorduğumda ellerindeki metnini göstererek biz ihbar için geldiğimizi yetkililerimize

0: bildirdiklerini söylediler. Havaya ateş açılarak hızlıca bizim içeri girmemizi sağladılar. Biz de içeri girdiğimizde tüm personelin aşağı inmesini, askerlerin eşliğinde katların dolaşılıp bizlere eşlik etmemizi söylediler. Ben ise bir grup askerle birlikte çalıştığım kurumda radyo, haber ve diğer nöbetçi arkadaşlarıma uyararak ihbar olduğunu ve bu ihbarın sonucunda bizlerin aşağı inmelerini istediklerini söylediler.
1: İçeri giren darbeciler özel güvenlik görevlilerinin tabancalarını, telsizlerini ve teçhizatlarını zorla topladılar. İşte o, binadaki TRT çalışanları için zamanın durduğu andı. Artık Harbiye Radyo Evi'nin koridorları, yapımcıların, spikerlerin, teknisyenlerin değil, uzun namlulu silahlarıyla binaya yayılan darbecilerin ayak sesleriyle yankılanıyordu. Darbeciler sadece silahlarıyla değil, kurdukları psikolojik baskıyla da binayı esir almıştı. Çalışanlara, "Tamam, burada artık işiniz bitti. Hepiniz evinize dönün. Bundan sonra ülkenin yönetimi de bizde, kurumun yönetimi de bizde." diyerek binayı boşaltmaları için sert telkinlerde ve alçakça dile getirilen yalan ifadelerde bulunuyorlardı.
0: İlk başlayan darbe olduklarını hiçbir şekilde söylemediler. Sadece ihbarın olduğunu, kurumun tehdit altında olduğunu söyleyerek içeri girdiler. Sizin kalmanıza gerek yok, biz idare edeceğiz diye söylediler. Ben de rütbeli askere diyerek benim nöbetim olduğunu, sabaha kadar burada kalacağımı ve hiçbir şekilde binayı terk etmeyeceğimi söylediğimde yönetimin kendilerinde olduğunu söylediler. Benim ve diğer arkadaşımın silahlarını ben gelmeden önce almışlardı. Ben binayı ellere dolaştırırken aşağı indiğimde bana uyarı yaptılar. Güvenlik dur, işte üzerindeki silahı bırak. Ben de dedim hani nöbetçi olduğumu ve silahımı bırakamayacağımı söylediğimde tekrar sana bildirmeyeceğiz diyerek beni tehdit ettiler, yani vuracaklarını söylediler. Hiçbir şekilde binanın içerisindeyken darbeden bir haberimiz olmadı.
1: O gece orada görevinin başında olan program yapımcısı Şebnem Doyuran ve meslektaşları için radyo evi artık huzurlu bir yayın merkezi değil, pencerelerinden kurşun seslerinin sızdığı, namluların gölgesinde bir esaret alanıydı.
2: Ben bir yayıncıyım. Radyoda yapımcılık yapıyorum. Yıllardır çalışıyorum. Fakat o tarihte iş yerime bir baskın düzenlendi. Ve sonra anlıyoruz ki bunun bir darbe kalkışması olduğunu. Bir şöyle anlatayım. Bir yayınım bitmişti. Bir diğer yayınım için Harbiye'deki odamda bekliyordum. Ve bilgisayarda çalışmalarımı yapıyordum. O esnada kapı açıldı. Kapı vurma sesi de yok. Açıldı kapı ve karşıma çıkan iki tane asker odama girmişlerdi. Ama yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Niçin askerler TRT İstanbul Radyosu'nda bulunuyorlardı? Dediler ki bana, bomba var ve binayı boşaltmanız gerekiyor. Tabii ki şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim ve binadan çıkmanız, terk etmeniz gerekiyor dediler. Ben yayıncıyım, burayı terk edemem. Sonrasında yayıncı olduğumu duydular. Bu yayını nasıl biz keseriz dediler. Ve beni birinci kattaki odamdan çıkartıp ikinci kattaki stüdyoya götürdüler. O sırada yine başka bir şok geçirdim. Çünkü mikserlerin yerinden oynadığını, kabloların çıkartıldığını ve yayınla ilgili bağlantılarımızın kesildiğini gördüm. Ve sonrasında bizi danışmaya indirmeye karar verdiler. Danışmaya indiğimde haberden ve radyodan arkadaşlarımın olduğunu da gördüm. Burada bir kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını da sezinledim açıkçası. Ve bizi zorla tuttuklarını da fark ettim.
1: İçerideki bu vakur bekleyiş, dışarıdan yükselen "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla bileşene dek sürdü. Harbiye'nin koridorlarında

0: o gece program metinleri değil, milletin hür sesini koruma iradesi konuşuluyordu. Radyo binasının taş duvarları ardında bu ağır baskı yaşanırken, dışarıda İstanbul'un sokaklarında bambaşka bir uğultu yükseliyordu. Henüz içeridekiler namluların ucunda ne kadar süreceği belli olmayan bir esarete mahkum edilmişken, dışarıda milyonlarca İstanbullu için sıradan bir cuma gecesi saniyeler içinde bir tarih sahnesine dönüşmek üzereydi. Kimse ne olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Sokaktaki vatandaş, pencerelerine koşan aileler ve televizyon başındakiler aynı merakın peşinde neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Sosyal medyada yayılan patlama ve silah sesi ihbarları, havada uçan jetlerin sonik patlamalarıyla birleşince şehir büyük bir belirsizliğin ve endişenin esiri oldu. Türkiye'nin kalbindeki bu sessiz çığlığı ve kafa karışıklığını dağıtan ilk somut ses saat 23.05 sularında televizyon ekranlarından yankılandı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bunun bir darbe değil, ordu içindeki bir azınlığın kalkışması olduğunu tüm dünyaya şu sözlerle ilan etti.
1: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ama asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler.
0: Artık yaşananların adı konmuştu. Bu açıklamayla birlikte sokağın nabzı bir anda değişerek belirsizliğin yerini kararlılık, endişenin yerini ise milli irade aldı. Dışarıda insanlar başbakanın açıklamasıyla gerçeği öğrenip meydanlara doğru ilk adımlarını atarken, Harbiye Radyo Evi'nde zaman namluların gölgesinde çok daha tehlikeli ve karanlık bir boyuta evriliyordu. Radyo binası artık bir yayın merkezi değil, namluların gölgesinde bir hapishaneye dönüşmüştü. Radyo evinde görevinin başında bulunan personelin bir kısmı binadan çıkarılmış, bir kısmı da binanın derinliklerinde alçakça alıkonulmuştu. Rehin alınanlar için artık radyo evi her köşesinde namlunun parladığı soğuk bir karargaha dönüşmüştü. O gece radyo evinde görevinin başında olan teknik yönetmen Serdar Çıplak da teknik odalara sızan ihanete ve cihazların başında yaşanan o ağır baskıya bizzat şahitlik etti.
2: Biz yayın yaptığımız ikinci kat, yayın stüdyolarının bulunduğu ikinci katta görev yaparken

0: Askerler gelmeden önce diğer stüdyoda görev yapan teknisyen arkadaşım bomba ihbarı olduğu için askerlerin arama yapacağı konusunda bizi bilgilendirdi. Biz de tereddüt ettik, baktık camdan. Dediğimizde doğru, askerler geliyor. Geldiler. Tabii bir spiker, bir yapımcı, bir teknisyen olarak görev yaptım stüdyoda. Birkaç tane şarkıyı teknik olarak bağladıktan sonra stüdyoyu terk etmek zorunda kaldık. İkinci kattan giriş katına kadar getirdiler. Aşağıda biraz daha nezaketten uzak davranmaya başladılar. Daha sert konuşmaya başladılar. Tabii ifadeleri de buydu. Biz bomba arıyoruz, bomba ihbarı var. Önce dışarı çıkarttılar. Çıktıktan sonra bir arkadaşımızı, rütbeli olduğunu bildiğim, daha sonradan öğrendiğim kişi arkadaşımı çağırdı. Ben dedim ki komutanım, o bizim elemanımız, bizim ekipten çıktı. Bomba ile alakalı bir durumu yok dedim. O sırada emir giderdi benim önümdeki askere, vur şunu dedi. Biz de ya komutanım biz bir şey yapmadık, bize niye ateş ediyorsunuz, bize niye vuruyorsunuz? Arkadaşın bu olayla alakalı olmadığını, benim ekibimde görev yapan bir yapımcı arkadaş olduğunu tekrar söylediğinde askerine ikinci kez emir verdi. Konuşturma, vur şunu dedi ve biraz da daha terbiyesiz bir seviyede. Tabii o sırada diğer arkadaşlar beni önüme geçti, çekmeye başladı, dedi ki bu durum böyle bir bomba işine benzemiyor, bir değişik bir durum var, sen geri çekil. Ama aldık arkadaşı ellerinden, sağ olsun.
1: Bilgisayarların fişleri çekiliyor, Türkiye'nin en köklü yayın hafızası karartılmak isteniyordu. Teknik masanın başındaki o her zamanki canlılık gitmiş, yerini posta seslerine ve telefonların susturulduğu ağır bir teknik kuşatmaya bırakmıştı. Saat 00.24'ü gösterdiğinde Harbiye'nin o ağır ve karanlık sessizliğini Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir sinyal sesi böldü. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir cep telefonu ekranından tüm millete sesleniyordu.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Bu çağrı evlerinde nefesini tutarak bekleyen binlerce İstanbullu için bir emirdi. Artık kimse sadece bir izleyici değildi. Ellerinde sadece ay yıldızlı bayraklarla kimi Şişli'den, kimi Mecidiyeköy'den, kimi Taksim'den Harbiye'ye, İstanbul Radyosu'nun önüne akın etmeye başladı. Harbiye'ye yönelen vatandaşlar yalnızca beton bir binayı kurtarmaya değil, bir milletin sesine, haber alma hakkına ve ortak hafızasına sahip çıkmaya gidiyordu.
3: Harbiye'ye karşı omuz omuza! Harbiye'ye karşı omuz omuza! Harbiye'ye karşı omuz omuza!
1: O gece İstanbul Radyo Evi'nin önünde sadece hain darbecilerin açtığı yaylım ateşinin sesleri değil, bir milletin sarsılmaz iradesi de yankılanıyordu. Bu ateş çemberinin ortasında ellerinde sadece ay yıldızlı bayraklarıyla yürüyen binlerce yürek vardı. O isimlerden biri de Tarık Solak'tı. Harbiye Radyo Evi'nin işgal edildiğini duyar duymaz yola çıkmış, namluların karşısına dikilmişti.
4: 15 Temmuz gecesinde TRT Harbiye binası önünde 3 kurşuna vurularak Gazi mertebesine erişmiş bir Türk vatandaşıyım. Kalabalık bir grup olarak biz Mecidiyeköy'e çıktık. Mecidiyeköy'de toplandık. Orada tabii kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Hepimizin elinde bir Türk bayrağı var. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Neyin nereden geldiğini bilmiyoruz. Sanki daha öncesinde bizlere ezberletilmiş sloganlar var ağzımızda. İşte İstanbul uyuma, ülkene sahip çık vesaire. Bir ton slogan atıyoruz ama sloganları nasıl öğrendiğimiz, nereden geldiği, dilimize bir anda nereden aşina olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz tabii ki. Polis memurlarının telsizinden şunu duyduk. Boğaz Köprüsü kuşatıldı, Boğaz Köprüsü'ne müdahale edin diye polis telsizinden anons geçirdi. Biz kalabalık grubu Boğaz Köprüsü'ne yönelttik. Sonra tam köprüye doğru giderken tekrardan bir telsiz anonsu geçiyor. Polislerle beraber yürüyoruz çünkü. Köprü

0: Kontrol altında TRT Harbiye binası, TRT'yi işgal ettiler diye tekrardan bir anons geliyor. Biz bu anonsa istinaden dönüp TRT Harbiye binası istikametine doğru yürümeye başlıyoruz. Ama o yüzden öyle bir şey vardı ki, o insanların kenetlenmesi, o manevi duygu, o ülkeme sahip çıkacağım duygusu, vatanıma zeval gelmesin duygusu bizi bir anda Mecidiyeköy'den Harbiye'de sonuçlandırdı. Öyle hızlı geldik ki, hani sloganlar atıyoruz, bağırıyoruz, bayraklar elimizde, coşku var. Ama hani derler ya, savaş Türk'ün düğünüdür diye. Gerçekten biz sanki düğüne gider gibi bir yanımız gülüyor, bir yanımız slogan atıyor. Bir yanımızda da şöyle bir şey var. Biz bu ülkeyi savunuruz ve kimseye de bırakmayız. Ben o gece bizim oflu arkadaşlarımızla beraber çıktım sahaya. O rahmetli oldu. Benden 10 dakika sonra vurulup şehit oldu o. Fahrettin Yavuz rahmetli oldu o gece. Çocuklar vardı yanında, genç çocuklar. Onlara dedim ki, çocuklar dedim, en önde dedim bayrak açacağız dedim. Türk bayrağı açacağız dedim. Eğer dedim Türk askeri ise dedim, Türk bayrağına dedim ateş açmayacaktır dedim. Ama dedim, bunlar dedim teröristse dedim, hepiniz dedim hakkınızı birbirinize helal edin dedim, ölüme gideceğiz dedim. Biz tek bir çekerek yürümeye başladık. TRT binasına yaklaştığımız 100-150 metre kaldı. Karşıdan birisi dur diye bağırdı. Dur, gelme. Yani karanlık, çok yüzünü simasını seçemiyorsunuz ama böyle kamuflaj giydiği belli oluyor kişinin. Ben orada TRT binasının önünde küçük peyzaj ağaçlar vardı. Onların aralarında, bir de TRT'nin binasının içinde camların orada, şahıslar görüyorum ama silüet, sadece karanlık olduğu için silüetlerini görebiliyorum. Ben size gelmeyin demedim mi kelimesine istinaden ben tekrardan ileriye doğru adım attım ve o esnada pat diye bir ses duydum. Ben tabii sıcağı sıcağını anlamadım ama omuzuma böyle bir şeyin vurduğunu anladım. Omuzum geri gitti. Abi baktım kolumdan aşağı kan akıyor. Yanımda bir tane yaşlı amca var, o da bana bir şey anlatmaya çalışıyor. O bana baktı, ben ona baktım, amca dedim eğil. Eğil deyince adamın kafasına hamle yaptım. Adamı çektim ve sol bileğimden tekrar bir mermi aldım. Ondan sonra zaten yaylım ateşi başladı. Yani saniselik bir olay da demeyeyim size. Göz açıp kapayıncaya kadar 3. mermiyi aldım göğsümden. Ben yola gittiğimde yanımdaki arkadaşlarımı hep hatırlarım. Fahrettin nerede dedim. Kimse bir şey söylemiyor. Hani bizde öyle bir dostluk var ki. Dedim Fahrettin niye gelmiyor dedim. Hani ben vuruldum. Fahrettin'in gelmesi lazım dedim.
1: Gecenin gürültülü kalabalığında İstanbul Radyo Evi'nin önünde gökyüzüne 3 yıldız yükseldi. Biri Fahrettin Yavuz'du. 36 yaşındaydı. Ve o gece 10. evlilik yıl dönümüydü. Diğeri Murat Demirci. Vatanı kurtarmam gerekiyor diyerek evinden çıkmış, milletin sesini savunurken şehit olmuştu. Ve bir diğeri, sınırları aşan bir kardeşliğin simgesi olan Fas uyruklu Cevat Mercun. 2 yıldır İstanbul'da yaşayan bu Türkiye aşığı genç, darbe haberini alınca Mecidiyeköy'den Harbiye'ye kadar yürümüş ve bu toprakların hürriyeti için canını feda etmişti.

0: Sabah saat 05 suları. İhaneti yönetenlerin telefonlarına kaçmalarını bildiren o kısa ve karanlık emir düştü. Artık kanlı ve alçak ihanet bitmiş, darbecilerin çirkin emelleri, vatanını, bayrağını, milletini seven aziz halkın göğsünde paramparça olmuştu. Harbiye Radyo Evi'nin pencerelerinden o ana kadar halka ateş doğrultan namlular artık teslimiyetin işareti olarak sokağa fırlatılıyordu. Güvenlik kameraları az önce binanın efendisi olduğunu iddia edenlerin tüfeklerini pencerelerden atıp elleri havada birer birer binadan çıkışını kaydediyordu. Saatler 05.30'u gösterdiğinde polisin teslim ol çağrıları karşılık bulmuş, Harbiye'deki 7 saatlik o karanlık işgal, darbecilerin kelepçelenerek emniyete götürülmesiyle sona ermişti.
1: Sabah geldiğimizde aşağı yukarı içeri giren askerden daha az sayıda askerin yerde yattığını, teslim olduklarını ve bunlardan ki

0: elde edilen teçhizatlarını bizzat ben kendim Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettim. Arabayla götürdüm. Güvenlik güçleri tarafından derdest edildiği oldu. Gördüklerim bunlar. Sabah radyo tekrar güvenlik güçleri polis tarafından teslim alındığında onarmaya çalıştık. Yayını yanılmıyorsam saat ya 12 ya 1'de sinyalimizle başladık yayına radyoda.
1: 15 Temmuz gecesi Harbiye'de dökülen kanlar ve gösterilen eşsiz direniş bugün bu binanın her tuğlasında, her stüdyosunda bir onur nişanı olarak duruyor. İhanet edenler Türk adaleti önünde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla tarihin karanlık sayfalarına gömüldüler. Bugün Harbiye Radyo Evi'nin önünden geçerken duyduğunuz ses, o gece canı pahasına susmayan bir halkın mirasıdır. Programı hazırlayan Hilal Aksungur, teknik yönetmen Erol Doğu ve ben Sinan Pekinton. Burası Gazi Radyo İstanbul. Hafızamız diri, yayınımız sonsuza dek devam ediyor.

Günaydın değerli TRT Nami dostları. Hoş geldiniz İstanbul'a. İslam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namisi başladı efendim. Hoş geldiniz programımıza. Malum 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize minnetle yad ediyoruz. Sevgili TRT Nami dinleyicilerimiz, hoş geldiniz Sabahın Namisi'ne tekrar. Sabahın Namisi dopdolu bir içerikle 3 saat boyunca sizlerle olacak efendim. İlk saatimize birbirinden güzel şarkılarla sizlere karayolları ve hava durumunun ayrıntılarına yer vereceğiz. Ve sonrasında da sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı. Bizler programı hazırlayan Yelda Karagöz Özer, teknik yapımda Eyüp Çoca ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Yaklaşık 3 saat önce birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz İstanbul'a tekrar. Bizlere 0552 040 6644 numaralı WhatsApp telefon hattımızdan ve Facebook'taki TRT Nami'nin resmi sitesinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bekliyoruz efendim. Tekrar edeyim. WhatsApp hattımızı 0552 040 6644 numaralı WhatsApp hattından bize mesajlarınızı bekliyoruz. Tabii ki TRT Nami'nin Facebook'taki resmi sayfasından da sitesinden bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızda ilk olarak bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı ile ait Hicaz makamındaki şarkıyla Nazan Sıvacı'yı dinliyoruz. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.

acep kim? Kıskançlık alevi kalplere

Bestesi Alaaddin Yavaşçı'ya, güftesi Münir Müeyyed Berkman'a ait Nihavend eseri Cengiz Han Sönmez'den dinledik. Ne bildim kıymetin, ne bildin kıymetim. Reva mı şiddetin, reva mı hiddetin? Saatimiz 7.47, sabahın namesi Milat Gülses'in söyleyeceği yine bir Hicaz şarkıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hicaz eseri, eserin bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Yadenler aldı beni, taşlara çaldı beni.

Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Tekin Gönenç'e ait Kürdili Cazkar eseri Ahmet Özhan'dan dinledik. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Saatimiz 7.58 sevgili dinleyiciler. Şimdi sabahın namesinde sırayı Necmettin Yıldırım alıyor. Yine bir Kürdili Cazkar şarkıyla sizlerle olacak sanatçı. Eserin bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar?

0: karayollarında durum.
1: Fırat-ı Yunak yolunun 60-68. Kilometreleri arasında trafik altında asfalt saati kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. Kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54-58. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. Kilometreleri arasında

Saatimiz 8.13. Değerli TRT Name dinleyicileri, yol durumunun ayrıntılarını paylaştıktan sonra programımız Buse'lik makamında Asuman Aslım'ın söyleyeceği şarkıyla devam ediyor. Eserin bestesi Erol Bingöl'e güftesi Vedat Sevinç'e ait. Bir bakış, bir gülümseme, tutulursun bir güzele.

kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Torosler mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey

0: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, öğleden sonra Marmara'nın batısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa 31 derece, Çanakkale 33 derece, İstanbul 29 derece, Kırklareli 31 derece. Ege bölgesi, Denizli, İzmir ve Manisa 35 derece, Muğla 36 derece. Akdeniz, Adana ve Antalya 35 derece, Burdur 33 derece, Hatay 32 derece. İç Anadolu, Ankara, Çankırı ve Konya 30 derece, Eskişehir 28 derece. Batı Karadeniz, Bolu 27 derece, Düzce 29 derece, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 29 derece, Rize, Samsun ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu, Erzurum 28 derece, Kars 27 derece, Malatya 36 derece, Van 29 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 derece, Mardin 36 derece, Siirt 38 derece.
1: Sıradaki şarkı sizin, TRT Name sizin için çalıyor.
0: Saatimiz 8'i 20 dakika geçiyor. Değerli TRT Name dostları, Sam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi devam ediyor. Şimdi sizin saatiniz efendim. Bundan sonra yayınımızın sonuna dek sizden gelen istek, görüşlere, dileklere yer vereceğiz. Zamanımız yettiğince tabii ki sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizin saatiniz dedik. Günün ilk isteği Meral Özhan Uşak'tan selamlamış bizi. Günaydın, hayırlı sabahlar. İslam Radyosu'nun Sabahın Namesi ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Eski Dostlar eserini istemiş. Bu eseri eşine Erol Bey'e ve dostlarına armağan ediyor Meral Özhan. Ve yayın ekibine de selamlamış, bize de armağan etmiş, teşekkür ediyoruz. Uşak'tan kucak dolu sevgiler demiş. Armağan olsun Meral Özhan ve sevdiklerine. Ali Aydoğdu güzel demiş, bir gün diliyorum demiş. Trabzon'dan selamlamış Ali Aydoğdu ve sevdiklerine de armağan olsun. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi rast eser dedik, eski dostlar. Eserin bestesi Gültekin Çeki'ye, güftesi Hayri Mumcu'ya ait. Ahmet Özhan söylüyor, eski dostlar.

Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Hicaz eserim Melda Kuyucu Kılıç söyledi. Eserin bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a aitti. Bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle. Hasip Uygun, günaydın demiş, Manisa Salihli'den selamlamış bizi. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok adlı eseri istiyorum demiş TRTname dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan etti. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilekleri için ayrıca da teşekkürler. Bayram Gökçen Fethiye'den bizi selamlamıştı. Ona da armağan olsun. Zeki Özceylan, bir diğer kadim dinleyicimiz, Alanya'dan selamlamış ve bu şarkıyı Zeki Özceylan ve sevdiklerine, ailesine, eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşlarına ve dostlarına armağan ettik. Şimdi yine bir Hicaz eser var sırada sevgili dinleyiciler. Muzaffer İlkar şarkısını Neşe Öztaş'tan dinleyeceğiz ve bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz ise şöyle. Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın. Gönlümü şarkısını Gözlerinde Okurum adlı eseri istiyorum demiş. Hemşehrilerine ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden aramıza katılmış ve şarkıya ortak olmuş. Ailesine, torunlarına ve dağcı arkadaşlarına armağan ediyor. Hoşça kalın demiş. Bakıyorum, Nurullah Çoban, en son size aktarmıştım. Coşkun Bakan, Antalya'dan selamlamış bizi, hayırlı yayınlar demiş. Sıradaki şarkıyı yayın ekibine, dostlarıma ve oğluna Osman'a armağan ediyor dinleyicimiz. Bakıyorum, başka istek ortak olan dinleyicimiz şu anda yok sevgili dinleyiciler. Evet, biraz sonra size armağan edeceğiz. Gönlümün şarkısını Gözlerinde Okurum adlı eseri Neşe Öztaş'tan dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Tahmin ediyorum yayın masamızda küçük bir aksaklık var. Onu gideresiye kadar ben de size eşlik etmeye çalışayım sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'dan sunduğumuz TRTname'de Sabahın Namis programı devam ediyor. Saatimiz 8'e 31 dakika geçiyor. Şimdi sırada sizin istekleriniz var tabii ki. Az sonra Neşe Öztaş sizlerle buluşacak sevgili dinleyicilerimiz. Ben hatırlatma yapayım. İstekleriniz için bizlere WhatsApp telefon hattımızdan 0552 040 66 44 numaralı hattımızdan ve Facebook'taki TRTname'nin resmi sitesinden bize ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet. 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşmanız mümkün. Evet, Neşe Öztaş sizlerle. Gönlümün şarkısını Gözlerinde Okurum.

Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın. Bestesi Cevdet Çağlay'a ait, eseri Melihat Gülses'ten dinledik. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimize bakıyorum. İbrahim Bolvadin. İbrahim Bey Bolvadin'den selamlamış bizi. Gününüz aydın olsun demiş. Güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın adlı eseri rica ediyorum demiş, armağan ettik İbrahim Bey ve sevdiklerine, armağan olsun.

Evet, İhsan Demircioğlu merhaba gününüz aydın olsun demiş, güzel bir gün diliyorum demiş. İhsan Demircioğlu, İhsan Demircioğlu ve sevdiklerine de armağan olsun aynı zamanda. Bir kadim, diğer kadim dinleyicimiz de Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten yine aramıza katılmış ve ortak olmuş. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve dostlarına, sevdiklerine armağan etti Gültekin Erkılıç. Saatimiz 8.43 sevgili dinleyiciler, sabahın namisi Gökhan Sezen'in söyleyecek Kürdi eserle devam edecek. Eserin bestesi Necip Gülses'e, güftesi Nuriye Eracar'a ait sevgili dinleyicilerimiz. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimize bakıyorum Gökhan Sezen'in sesinden size armağan edeceğiz. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den aramıza katılmış, mutlu sabahlar diliyorum demiş. Yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Ve bu şarkıyı özellikle istemiş. Mersin'den kucak dostu selamlar, sevgiler demiş. Uzunca bir liste var, hepsine armağan olsun sevgili dinleyiciler. Ayhan Aşkın ve sevdiklerine Gökhan Sezen'in söyleyeceği Kürdi eser. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

Emel Sayın söyledi Hüzzam eseri, eserin bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Ayhan İlter'e aitti. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimize hemen bakalım. Selahattin Erzi, kadim dinleyicilerimizden Adana'dan, her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmamış, aramıza katılmış ve bu şarkıyı istemiş. Eşi Yıldız Hanım'a ve yayın ekibine armağan etti. TRT Name dostlarına teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin demiş. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Ve şarkıya ortak olmuş. Armağan olsun Muharrem Yorulmaz ve sevdiklerine. Ankara'dan aramıza katılmıştı. İyi yayınlar dilekleri için de

Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Saatimiz 8.53. Şimdi Kürdili Hicazkar bir eser var sırada. Kemal Caner söyleyecek. Eserin bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Selim Arı'ya ait. Selda Karayiğit, günaydın, iyi sabahlar demiş. Edirne'den aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Selda Karayiğit'e de. Ve özellikle bu şarkı istemiş, bakıyorum. Bitmez tükenmez ömür diyorlar buna. Adlı eseri rica ediyorum demiş Selda Karayiğit, armağan olsun. Ve bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz ise İzmir'den Doğan Çizmeci. Sabah bizi selamlamış. İyi dileklerle teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleri için armağan olsun. Ve Şahap Ünal Uşak Keşme'den torununa şarkıyı armağan ediyor. Kemal Caner söylüyor. Kürdili Hicazkar şarkı. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna.

Kürdi eseri İlknur Elbis'inden dinledik. Canım benim her şeyim eserin bestesi ve gültesi Ömer Umutlu'ya aitti. Ve bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimiz ise Ordu Fatsa'dan kucak dolu selamlar demiş. Mustafa Ayla Aydemir'e armağan ettik. Yine İbrahim Kaçar bir diğer kadim dinleyicimiz bizi selamlamış. İbrahim Kaçar Eskişehir'den ona da armağan oldu. Enis Türk de bakıyorum Aziz bakıyorum Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın demiş. Ona da armağan ettik. Enis Türk de bu eseri ailesine armağan etti ve TRTname dinleyicilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Seniha Cengizhan da Samsun'dan aramıza katılmıştı ve özellikle bu şarkıyı istemişti. Canım Benim Her Şeyim adlı eseri ailesine, TRTname dinleyicilerine, eşi Mehmet Bey'e ve yayın ekibine armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Seniha Cengizhan ve sevdiklerine armağan olsun. Ve bugün doğum günüymüş.

Ömer Umutlu için Türk sanat müziği şeflerinden diyor Ömer Umutlu için istemişti Siniha Cengiz Han, armağan olsun nice nice yıllara sevdikleriyle diyoruz sağlıkla. Şimdi bakıyorum sırada çok güzel bir eser var. Selim Öztaş gelecek mikrofona. Selim Öztaş bir Acem Aşıran eser söyleyecek sizler için. Eserin bestesi Arif Sami Toker'e, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimizse bakıyorum. Almanya'dan Muzaffer Tekik aramıza katılmış. Arif Sami Toker'in Acem Aşıran eserini istiyorum demiş. Bakıyorum sizlere, TRT Nami dinleyicilerine armağan olsun demiş, teşekkürler demiş Muzaffer Tekik ve sevdiklerine armağan olsun. Yine Uğur Heybeli Isparta Sinirkent'ten aramıza katılmış, sıradaki şarkıya ortak olmak istemiş, armağan olsun. Hasan İlhan ve Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. Aziz Ceviz de Biricik Bozüyük'ten aramıza katılmış ve ortak olmuş esere. Eşi Rahset Hanım'a armağan ediyor Aziz Ceviz, Biricik Bozüyük'ten. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi çok güzel bir eser dedik. Selim Öztaş söylüyor. Gam çekme güzel, ne olsa baharın sonu yazdır.

Çiğdem Yarkın ve Koray Safkan ikilisinden dinledik. Düette birlikteydi sizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Kürdül İcazkar eseri sizler için söyledi. Mahmut Celaleddin Paşa eseriydi. Sen beni bir Buse'ye ettin feda. Ve bu şarkı isteyen dinleyicimize bakıyorum. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan günaydın demiş. Ve bu şarkıyı özellikle istemişti. Armağan olsun. Ve yayın ekibine ve bakıyorum TRTname dinleyicilerine armağan etti. Hürriyet Gürsel Kuzu, teşekkür ediyoruz. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar, Deniz'den selamlamıştı, ona da armağan olsun. Salih Kurt da Manisa'dan günaydın, hayırlı sabahlar, esere ortak olmuştu. Ailesine, TRTname dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan etti, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir Nihavend eser var sırada, Unutmadım Seni Bir An. Serap Kuzey, Serdar Kaşıkçılar ikilisinden dinleyeceğiz bir diğer düette. Eserin bestesi Halil Aksoy'a, güftesi Ayten Baykal'a ait. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz Samsun'dan selam sevgiler demiş. Gün güzelliklerle olsun demiş, iyi dileklerle aramıza katılmış, teşekkür ediyoruz. Unutmadım Seni Bir An, Bir Alevsin Kalpte Yanan adlı eseri istiyorum demiş Reyhan Baş. TRTname dinleyicilerine ve sevdiklerine armağan ediyor. Armağan olsun diyoruz. Bu şarkıya ortak olan dinleyicimiz var mı bakıyorum. Reyhan Baş'a ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Evet, Serap Kuzey, Serdar Kaşıkçılar ikilisi söylüyor. Unutmadım seni bir an.

Bestesi Özdemir Hafızoğlu'na ait Hicaz eseri Nazlı Kanaat'tan dinledik. Nazlı Kanaat, güftesi de İsmail Hakkı Altıntaş'a aitti eserin. Nazlı Kanaat, aşk ne zaman kalbe girer bilinmez dedi. Bu eseri isteyen dinleyicimize bakıyorum. Zafer Özkara, günaydın, Sakarya'dan aramıza katılmış ve şarkıya ortak olmuş. Zafer Özkara ve sevdiklerine armağan olsun, dostlarına armağan ediyor. Zafer Özkara, Ekrem Mert, günaydın, Altın Ordu'dan selamlamış bizi, ortak olmuş esere. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den selamlamış, hemşehrilerine armağan etti. Gülsefa Koçyiğit Canbolat da aramıza katılmış, Erdek'ten merhaba demiş. İyi dileklerle teşekkür ediyoruz. Gülsefa Koçyiğit Canbolat'a da armağan olsun, sevdiklerine de. Saatimiz 9.25, şimdi hüzzam bir şarkıyla Alper Diler ve Hamiyet Turan'ı dinleyeceğiz. Teoman Alpay şarkısı Hüzzam Eser. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz, bakıyorum, bizim kadim dinleyicilerimizden Kemal Özkul Tavşanlı'dan aramıza katılmış. Yalnız bırakmamış bizi, yine teşekkür ediyoruz. Öyle bir esecekti bu rüzgar adlı eseri istiyorum demiş. Oldu Ethem. Pelin Özkul'a ve Tavşanlı Türk Sanat Müziği Kurumu'za ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Kemal Özkul ve sevdiklerine armağan olsun. Şenol Özaltun da Mersin'den selamlamış bizi. Hayırlı sabahlar demiş. İyi dileklerle aramıza katılmış. Onlara Şenol Özaltun ve sevdiklerine de armağan olsun. Alper Diler ve Hamiyet Turan'ın söyleyeceği Hüzzam Eser. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar?

Bestesi Şükrü Tunlar'a ait Uşak eseri, Melda Kuyucu Kılıç söyledi, Güller Arasında Seni Bensiz Gören olmuş. Bu şarkıyı Nurullah Varol aramıza katılmış. Nurullah Varol günaydın demiş, bizi selamlamış, teşekkür ediyoruz. İyi dilekleri için Nurullah Varol'a ve Güller Arasında Seni Bensiz Gören olmuş adı eseri rica ediyorum demiş ve kalabalık bir listeyle yakınlarına, dostlarına armağan etmiş. Armağan olsun. Biz de güzel bir gün diliyoruz. Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den selamlamış bizi ve şarkıya ortak olmuş. Babası Hikmet Sezer ve dostlarına, yakınlarına armağan etmiş. Akrabalarına Gökhan Sezer. Yayın ekibini de selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Gücü Yener, Bandırma'dan aramıza katılmış. Selamlamış bizi, teşekkür ediyoruz. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Bakıyorum başka şarkıya ortak olan dinleyicimiz var mı? Sıradaki şarkıya geçelim. Şimdi Hüzzam bir eserle Elif Güreşçi'yi dinleyeceğiz. Eserin bestesi Marco Çolakoğlu'na, Udi ve güftesi de Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Elif Güreşçi söyleyecek. Bu şarkı isteyen dinleyicimiz ise bakıyorum Servet Şahin Kuşadası'ndan selamlamış bizi. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından adı eseri rica ediyorum demiş ve eşi Necla Şahin'e ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor Servet Şahin. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlamış ve şarkıya ortak olmuş. Eşi Fadime Hanım'a armağan ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Elif Güreşçi söylüyor Hüzzam eseri. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından.

Yaşar Güvenir şarkısıydı. Hasan Eylen söyledi. Çaresizim, çaresiz. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Oğuz Onur, Ankara Küçükesirat'tan günaydın demiş. Tüm ekibe selam ediyorum demiş. TRT Nami dinleyicilerine de. Çaresizim adlı eseri istiyorum demiş. Meleğime ve Gonca Gülüme hasretle demiş. Armağan olsun dinleyicimize. Ve aynı zamanda Oğuz Onur, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Samsun Atakum'daki koro arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara demiş. Uzunca bir mesajla selamlamış. Armağan olsun şarkı. Bakalım başka ortak olan dinleyicimiz var mı? Dilek Yıldız Alanya'dan selamlamış bizi. Günaydın, mutlu sabahlar. Dilek Yıldız ve sevdiklerine de armağan ettik. Hasan Eylen'in söylediği Çaresizim, Çaresiz adlı eseri. Saatimiz 9.50. Şimdi Emel Sayın gelecek mikrofona. Kürdi bir şarkıyla çok sevilen, bilinen eseri söyleyecek sizler için. Bakıyorum, Yalçın Benlican eserin güftesi, Yalçın Benlican'a ait bestesi, Turhan Taşan'a ait. Sevgili dinleyiciler, Aşk Rüyadır Çok Zaman adlı eseri sizler için seslendirecek Emel Sayın. Bu şarkıyı Caner Şafak Uzun Ömeroğlu istemiş ve TRT Nami dinleyicilerine armağan olsun demiş. Ordu'dan selamlamış bizi. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Osman Ölçer de Bozcaada'dan selamlamış uzunca bir mesajla. Dikili'de yaşayan dayısı İlker Tekin Türk'e armağan ediyor Emel Sayın'ın söyleyeceği eseri. Teşekkür ediyoruz güzel mesajı için. Osman Ölçer ve sevdiklerine de, dayısına da armağan olsun. Evet, Emel Sayın söylüyor. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak.

Saatimiz 9.55 değerli dinleyicilerimiz, veda vakti geldi değerli dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımızın sonuna geldik. Sizlere Kutlu Payaslı'nın söyleyeceği Nihavend eserle veda edeceğiz. Eserin bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bu eseri isteyen dinleyicilerimiz, ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle: Mehmet Uluyurt, Manisa 75 Yıl Mahallesi'nden huzurlu günler demiş. İçimde bir şarkı istemiş. İçimde nice yılların özlemi var adı eseri istiyorum demiş ve dostlarına armağan ediyor. Fatma Ateşok Almanya'dan, Gökhan Sezer yine Tekirdağ Şarköy'den, Sabriye Güloğlu Ala Antalya'dan aramıza katılmıştı. Mustafa Çatlakaya Aladağ Ener'den selam olsun demiş. Hatice Sayım Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selamlamış. Zeki Gül de Eskişehir'den bize aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Hepsine armağan olsun ve tüm TRT Nami dostlarına, sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Kutlu Payaslı söylüyor. Nihavend şarkı. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bizler yayın ekibi olarak Yelda Karagöz Özer, Eyüp Coca ve mikrofon başına ben Muammer Demiröz huzurlarınızdan sevgi, saygı, hürmetle ayrılıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gününde başlattığı hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş meydanlara ve sokaklara çıkarak darbecilere karşı tek yürek oldu. Darbecileri ve silahlarına göğsünü siper eden millet, demokrasi ve milli iradeye sahip çıktı. Halkın destansı direnişi sayesinde darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı. Hain darbe girişiminde 253 kişi şehit, 2700'den fazla kişi de gazi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 10. yılında çok daha güçlü ve kararlı bir Türkiye olduğu vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı makalesinde 15 Temmuz, milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunacak. Erdoğan öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek 15 Temmuz anma törenine katılacak. Daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı programa katılacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ ile başının talimatıyla yapıldığı örgüt mensuplarının ifadesinde de yer aldı. FETÖ'cü eski albay Arif Kalkan o dönemdeki ifadesinde darbeyi Fethullah Gülen istedi dedi. FETÖ'cü Kalkan, örgütle haberleşmek amacıyla Baylok'un yanı sıra benzeri olan Line programında kullandıklarını belirtti. Beştepe 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ'nün öncelikli hedeflerinden biriydi. O gece binlerce Ankaralı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hainlere karşı savundu. Darbeciler külliyeyi ele geçiremeyince silahlarını burada toplanan halka yöneltti. F-16 uçaklarından atılan iki bombayla 31 kişi şehit, 188 kişi de gazi oldu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü de vuruldu, 51 polis şehit oldu. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla saat 3'ten itibaren trafiğe kapalı bulunuyor. Köprü ve bağlantı yolları etkinliklerin ardından saat 15'te yeniden trafiğe açılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ablukanın tekrar başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran gemileri dışındaki tüm geçişlere açık olduğunu söyledi. Geçiş ücreti konusunda da geri adım atan Trump, bunu alternatif olarak Körfez'den gelecek yatırımları işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusu gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yle Beyaz Saray'da görüştü. Zeydi, Amerikan askerlerinin 30 Eylül itibariyle Irak'tan çekilmiş olacağını açıkladı. Başkan Trump ise Amerikan petrol şirketlerinin Irak'a gireceğini belirterek Irak'tan çok petrol alacağız dedi. Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlerin yöneldiği bazı turistik merkezler önlem amacıyla tahliye edildi. Yangının söndürülmesi amacıyla karadan ve havadan yoğun çalışmalar devam ediyor.

0: Spor.
1: Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya başarılı bir oyun ortaya koyduğu yarı final maçında Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam belli olacak. İngiltere ile Arjantin yarı final mücadelesinde Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'da başlayacaklar. A Yıldızlar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Köroğlu destanı burada yazıldı. Yedi göl yolunda düğüm çözüldü. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye ninni dendi beşik başında.

15 Temmuz 2016 gecesi, şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındı. O gece aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz onurlu bir duruş sergiledi. Ve Türk milleti, kelimenin tam anlamıyla bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bu önemli gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tarihe geçerken, toplumsal hafızamızı diri tutan, demokrasinin gücünü, milletimizin birlik ve beraberliğinin önemini hatırladığımız ve elbette şehitlerimizi ve gazilerimizi andığımız bir sembol haline geldi. Bu vesileyle 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde biz de aziz milletimizi sevgiyle selamlıyor, şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ulusumuzun bir daha böyle üzücü olaylar yaşamamasını temenni ediyoruz. Değerli dostlarımız, TRT Name'de bugün yine çok özel bir programla sizlerle birlikteyiz. 15 Temmuz özel programında yine bugüne ithafen çok özel bir şarkıyla merhaba dedik sizlere. Selahattin İçli'nin güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Nikriz eserini sunduk. Faruk Salgar icrasıyla dinledik beraberce. Bu destansı geceye yakışır bir esere kulak verdik. Ve efendim birbirinden özel şarkılarla da yayınımıza devam edeceğiz. TRT Name'desiniz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlere sesleniyoruz. Her gün olduğu gibi teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve siz değerli dinleyicilerimizle geçmişten günümüze keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Evet sevgili dostlarımız, şimdi Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Saadettin Kaynağ'ın sevilen Hicaz eserini Yaşar Özel yorumuyla sizlere sunuyoruz. Ben ağlarım eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş.

Ah edip inerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevgilimi her gün arar ağlarım. Bu güzel şarkı bir Kadri Şençalar bestesiydi. İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu yorumuyla sunduk sizlere efendim. 2012 tarihli bir kaydı paylaştık. Evet, artık teknolojinin ilerlemesiyle iletişim sorunları daha da azaldı. Tabii ki eskiden gurbette olmak çok daha hüzünlü ve çok daha zordu. Şimdi uzaklar daha da yakınlaştı diyelim. Biz de şarkılarla size yakınlaşmaya çalışıyoruz. Ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi yine özel şarkılardan birine kulak vereceğiz. Melihat Gülses bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2017 yılında seslendirmiş olduğu sözleri Ahmet Refik Altınay'a ait Hicaz eseri dinleyeceğiz. Kederden mi neden bilmem, sararmış rengi ruhsarın. Senin için bak nasıl ağlar yanar bu aşık izarın.

Dramalı Hasan Hasküler'in Hicaz şarkısında İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu şarkıyı 2018 yılında seslendirmiş değerli dostlarımız. Evet, şimdi ise birlikteliğimize bir Yeşilçam şarkısıyla devam edeceğiz. 70'li yıllara uzanacağız. Ertem Eğmez'in 1971 yapımı Beyoğlu Güzeli filminde seslendirilmiş olan ve yine 1972 yılında yayınlanan başrollerini Emel Sayın ve Tarık Akan'ın paylaştığı Hicran filminde de Emel Hanım tarafından seslendirilmiş olan Bir Teoman Alpay bestesini dinliyoruz. Hicaz makamındaki şarkının güftesini Nihat Aşar kaleme almış unutulmaz eserlerden biri. Şimdi Medya Şen Sancı Kolu yorumuyla sizlerle. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

İstanbul Radyosu ses sanatçısı Serap Kuzey'i ağırladık. Sanatçı Hicaz bir türküyle bize seslendi. Birlikteliğimiz Hicaz eserlerle devam ediyor sevgili dostlarımız. Şimdi ise bir potpourri dinleyeceğiz. Ayşe Tunalı'nın 1991 tarihli Oldu Mu Ya isimli albümünde yer verdiği potpourri, Kaptanzade Ali Rıza Bey, Yusuf Nalkesen ve Şükrü Tunar'ın beste ve sözlerinden oluşan şarkıları içeriyor. Şimdi keyifle dinliyoruz.

En özel şarkılarla kalplere dokunmaya devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından İnci Yaman bizlerle birlikte olacak. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz. Yaralı ceylanım, avcılar vurmaz. Hayırsız o zalim, derdimi sormaz. Yar ayrı, ben ayrı, gurbet illerde. Dertliyim, ağlarım, gözüm yollarda.

0: Üzüm.
1: Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş, güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait bir Selahattin İnal eseriyle bizlere seslendi. Çerkez Kızı. Evet, duygusal kalbe dokunan şarkıların yanında böyle hareketli şarkılar, türkülerle de keyfimizi yerine getirmeye, enerjimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tabii ki şarkıları dinledikçe zaman zaman hüzünleniyoruz. İnci Yaman'dan dinlediğimiz şarkı da yine ayrılıklara dair bir şarkıydı. Diliyoruz Allah sevenleri ayrı koymasın efendim. Her daim sevdiklerinizle yan yana olun, can cana olun. Tıpkı burada TRT Name mikrofonlarında bizimle olduğunuz gibi. Evet, Ayşe Taş'ın ardından şimdi Hülya Sözer sıraya alacak. Sanatçı Turhan Taşan'ın Hüseyin'i eseriyle bizlere seslenecek. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem.

Leman Bimen, Zeki Müren'in unutulmaz şarkısıyla konuğumuz oldu, Gurbet. Efendim, bu şarkı 1959 yılında yayınlanmıştı ve yine aynı yıl vizyona giren, senaryosunu ve yönetmenliğini ve müziklerini de Zeki Müren'in üstlendiği Gurbet filmine de adını vermişti. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor Nazlı Yar'ın hayali. Gurbet yolu hasret dolu. Hüseyin'i makamındaki bu şarkının ardından Aşıklar makamından bir Selahattin Altınbaş bestesiyle musiki yolculuğumuz sürüyor. Güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkıda Metin Milli bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1988 tarihli Metin Milli Bugüne Kadar albümünden bir kayıt sunuyoruz. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengizhan Sönmez muhayyer bir türkü seslendirdi. Yine hareketli, dinamik bir esere kulak verdik ve muhayyer makamındaki şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Geçmişe uzanacağız. Müzeyyen Senar'ın 1975 tarihli Gül Yüzülerin Şevkine Gel isimli 14 şarkıdan oluşan albümünden bir potpuri sunacağız sizlere. Saadettin Kaynak şarkılarından oluşan potpuride Müzeyyen Senar bizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, 70'li yıllardan 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Emel Sayın'ın El Bebek Gül Bebek isimli 1993 tarihli albümünden bir şarkı sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz eser bir Selçuk Tekay bestesi, Güfte Sami Derintuna'ya ait. Ayrıca minik bir bilgi de verelim. Bu eserin yer aldığı albümde aranjör koltuğunda Özkan Turgay oturmuş. Dinleyeceğimiz eser de yine Özkan Turgay'ın düzenlemeleriyle albümde yer almış. Hayatım bir tanem, söyle senin üstüne gül koklar mıyım?

Türk musikimizin en sevilen şarkılarından birini dinledik. Nazire Yağız bizlerle birlikteydi. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Muayyer Kürdi eserine kulak verdik. Dinlediğimiz bu şarkı 1993 yılında Unutulmayan Besteciler ismiyle yayınlanan albüm serisinin dördüncüsünde yer alıyordu. Saadettin Kaynağ şarkılarından oluşuyordu bu albüm ve yapımcılığını da Kamil Gök üstlenmişti. Bu paylaşımın ardından şimdi Yeşilçam şarkılarıyla yolculuğumuz sürüyor. Yine geçmişe uzanacağız, 60'lı 70'li yıllara. Faruk Nafiz Çamlıbel'in çok sevilen bir eserinde Behiye Aksoy'u ağırlayacağız. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Bir diğer adıyla İntizar. Aynı zamanda bu şarkı 1973 yılında yayınlanan, yapımcılığını Hulki Saner'in üstlendiği ve başrollerini Neşe Karaböcek, Engin Çağlar ve Bilal İnci'nin paylaştığı İntizar filmine de adını veriyor.

Nesin Sipahi'nin o tatlı yorumuyla, sesiyle stüdyomuzda bir Ankara rüzgarı esti diliyoruz sizlere kadar ulaşmıştır efendim. Evet, Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Bu sevilen şarkı aynı zamanda 1966 yılında Mavi Işıklar grubu tarafından da seslendirilmişti. Ve günümüzde de bu versiyonuyla çok popüler oldu. Genç dinleyiciler şarkının nostaljik düzenlemesine de büyük ilgi gösterdi. Birlikteliğimize şimdi bir Selahattin Erköse bestesiyle devam edeceğiz. Güftesi Baki Süha Edipoğlu'na ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Handan Kara'yı ağırlayacağız. Kapat şu pencereyi, aşkımız gizli kalsın. Bizi kimse görmesin, saatler sessiz çalsın.

Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Mazideki aşk bir Yıldırım Gürses bestesiydi ve biz de keyifle dinledik. Nevra Günay yorumuyla sizlere sunduk bu şarkıyı. 2011 tarihli bu kaydın ardından şimdi 90'lı yıllara uzanacağız ve Samime Sanay'ın 1993 tarihinde yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Ziya Taşkent'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını sunuyoruz. Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin, bir akşam istiyorum bana sabırlar versin, bir gece istiyorum sırlarımı o bilsin, yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

Yeşil bir çağlayan doldurur yüreğimi, çiğ düşmüş iki yaprak açar tüm dileğimi. Atilla İçli'nin sözleri Yekta Güngör Özden tarafından kaleme alınan Kürdi şarkısını Nesin Körükçü seslendirdi. Sevgili dostlarımız, şimdi geçmişe uzanacağız ve kıymetli sanatçımız Mustafa Sağyaşar'ın Zeytin Gözlüm isimli albümünden unutulmaz bir şarkıya yer vereceğiz. Türk filmlerinin en sevilen eserlerinden biri, özellikle 1974 yapımı olan Mavi Boncuk filminde Emel Sayın ve Tarık Akan arasındaki aşk resmedilirken arka fonda çalan unutulmaz bir şarkı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Evet, şimdi bu güzel Selahattin Altınbaş şarkısında Mustafa Sağyaşar bizlerle.

İzmir Radyosu sanatçılarından genç yaşta aramızdan ayrılan Ahad Uru'yu dinledik. Sanatçı Yıldırım Gürses'in çok sevilen eseriyle bize seslendi. Yalan dünya, her şey bomboş dedi. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Evet, bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde sizlerle birlikteydik. Milletimiz ve devletimizin omuz omuza verdiği, destansı bir direniş ve mücadele sergilenen ve tüm dünyaya örnek teşkil eden bu özel günde günün anlam ve önemine ithafen şarkılar paylaştık ve yayınımızın sonunda yine böyle özel bir eserle sizlere veda etmek istiyoruz. Bizler her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız efendim. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Yıldırım Gürses'in Güftesi Cengiz Han Mutlu'ya ait şarkısında Yıldırım Bey'le baş başa bırakıyoruz. Sanatçı Türkler geliyor diyor.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gününde başlattığı hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 10. yılında çok daha güçlü ve kararlı bir Türkiye olduğu vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı makalesinde 15 Temmuz milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir dedi. Her alanda FETÖ'nün kökünün kazındığını vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunacak. Erdoğan öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek 15 Temmuz anma törenine katılacak. Daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı programa katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz'un 10. yılına özel paylaşım yaptı. Numan Kurtulmuş sosyal medyada yer alan paylaşımında 15 Temmuz milletimizin milli hafızasına kazınmış bir direniş destanıdır dedi. Milli Savunma Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda darbe girişiminin Türk milletinin kararlı duruşu, güvenlik güçlerinin fedakarlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle başarısızlığa uğratıldığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medyada Zafer Bizim etiketiyle mesaj paylaştı.

0: paylaştı. Emine Erdoğan mesajında demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu destan milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir dedi. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Ankara ve yurt genelinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişi toplanacak. Etkinliklerde darbe girişimine karşı gösterilen direniş ve milli mücadele bir kez daha vurgulanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ukrayna'ya gidiyor. Hakan Fidan temasları çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve birçok üst düzey yetkiliyle görüşecek. Görüşmelerde ekonomi, savunma ve enerji konuları ele alınacak. Hakan Fidan'ın temasları sırasında Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'yı müzakere masasında yeniden bir araya getirmeye hazır olduğu vurgusu da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün hattındaki Amerikan hedeflerine karşı saldırı başlattığını duyurdu. Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlerin yöneldiği bazı turistik merkezler önlem amacıyla tahliye edildi.
1: Spor.

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam belli olacak. İngiltere ile Arjantin yarı final mücadelesinde Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Hoşsa da.

0: Elifciğim, sofra hazır olmak üzere. Sen ne durumdasın?
1: Şimdi geliyorum anneciğim.
0: Arkadaşların da yoldadır. Elini çabuk tut biraz.
1: Geldim geldim. İşte buradayım. Bak, yeni aldığımız elbise giydim. Nasıl? Yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Çiçek gibisin. Allah'ım nazarlardan saklasın seni. Gel bakayım şöyle. Arkadaşlarından önce ben kutlayacağım seni.
2: Of, doğum günü kutlu olsun Elif'im.
0: Daha dün gibi seni kucağıma alışım. Ama 10 yaşında kocaman bir kız oldun.
1: Büyüdüm artık. Sana daha çok yardım edebilirim.
0: Evet kızım. Hadi o zaman şu peçeteleri de sen yerleştir tabakların yanına.
1: Anne, hani ben büyüdüm ya artık.
0: Evet kızım büyüdün.
1: Şey, benim doğduğum o gece nasıldı? Artık anlatabilirsin bana, değil mi?
0: Peki. Madem istiyorsun. Gel, gel şöyle oturalım o zaman. 10 yıl önce 15 Temmuz gecesiydi. Doğum sancılarım başladı. Babam ve halanla birlikte hemen yola çıktık.
1: Babam, halan, sen, bir de karnındaki ben.
0: Evet, bir de karnımdaki sen. Ama hastaneye yetişmemiz öyle kolay olmadı.
1: Neden anne? Arabamız yok muydu? Ya da taksi ya da otobüs. Hemen gitseydiniz ya
0: hastaneye. Dur
1: hastaneye.
0: kızım, dur, sabırlı ol. Her şey

0: tek tek anlatacağım sana. Şehir o gece çok farklıydı. Biz hastaneye doğru yoldayken bir anda gökyüzünde çok alçaktan uçuş yapan uçaklar belirdi. Ne olduğunu anlayamadık. Ama devam ettikçe gördük ki yollara dökülen pek çok insan da bizim gibi merak ve telaş içindeydi. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu.
1: Neden insanlar bu kadar telaşlıydı ki?
0: Normalde arabaların gitmesi gereken caddelerde tanklar vardı. Araçların geçeceği köprülerde askerler. Ve kimseye geçiş için izin verilmiyordu.
1: Peki çok korktunuz mu anne?
0: Hayır kızım, hiç korkmadık. Sadece neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Çünkü askerler sokağa çıkan halka hiç de iyi davranmıyordu. Bir süre sonra radyo ve televizyonlardan öğrendik ki hain bir darbe girişimi yaşanıyordu. Yani milletin iradesine zorla sahip çıkmayı planlıyorlardı. Tabii önce milletin sesini, TRT'yi susturmaya çalıştılar. Çünkü tüm radyo ve televizyonları kendi amaçları için kullanacaklardı.
1: İnsanları kandırmak amacıyla yani.
0: Evet benim akıllı kızım. Amaçları tam olarak buydu. Ama halk buna inanmadı. Tam bu sırada radyo ve televizyonlardan Cumhurbaşkanımızın çağrısı duyuldu. Kararlı duruşu ve net sesiyle halkı meydanlara davet etti. İnsanlar sokaklara çıkmaya, bu darbe girişimine direnmeye başladı.
1: Peki ya siz? Hastaneye yetişebildiniz mi?
0: Baban ne yaptı, ne etti? Bizi sağ salim o hastaneye yetiştirdi. Ama...
1: Ama?
0: Ama o da bu çağrıya kayıtsız kalamadı.
1: Aslan babam benim, hainlere karşı savaşmaya gitti değil mi? Hem de bizim için.
0: Evet kızım, bizim için, ülkemiz için. Bana sıkıca sarıldı ve kararlı bir tavırla burada kalamam, gitmeliyim, direnenlerle beraber olmalıyım dedi. Gözlerimin içine bakarak sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben gelmeden kızım doğarsa adını Elif koy. Elif gibi dik dursun dedi.
1: Benim adımı babam koydu yani.
0: Evet kızım, ismin babandan bize bir hatıra. Hainlere karşı dik duran, eğilmeyen, direnen bir halkın o gece verdiği mücadelenin de bir hatırası aynı zamanda.
1: Kahraman babam benim. Bu ismi hep gururla taşıyacağım anneciğim. 10 yıl önce ne kadar da karanlık bir gecede dünyaya gelmişim ben.
0: Her karanlığın bir aydınlığı vardır güzel kızım. Aynı senin gibi. O gece vatanını seven, milletini seven herkes sabaha kadar büyük bir mücadele verdi. Hastanede bir yandan doğum için sancı çekerken, bir yandan da devlet yetkililerinin darbeye geçit vermeyeceklerini haykıran açıklamalarını dinliyordum. Büyük bir direniş gösterildiğini ve milletin mutlaka kazanacağını müjdeliyorlardı.
1: Doğru demişler, bak kazanmışız işte.
0: Milletimizin kararlı duruşu darbecileri alt etmeyi başardı. İşte o müjdelerin ardından sabaha karşı sen doğdun. O an sadece sen değil, yaşanan olayların ardından bir millet de adeta yeniden doğdu. Ben hem seni kucağıma almanın mutluluğunu hem de milletin kazandığı zaferin mutluluğunu yaşıyordum. Sokaklarda herkes sevinç içindeydi. Aynı benim gibi. O kadar güzeldin ki. Uzun uzun masum yüzüne baktım. Sarıldım, kokladım, öptüm seni.
1: Peki ya babam? Hastaneye gelince o da sevdi mi beni?
0: Baban hastaneye gelemedi. Evimize geldi. Bayrağı sarılı olarak. O gece şehit olan 251 kahramanımız gibi.
1: Bana bıraktığını söylediğin o kocaman bayrakla değil mi?
0: Evet kızım. Baban sana kocaman bir bayrak ve paha biçilemez bir miras bıraktı. Bir ev ya da mal mülk değil. Çok sevdiği bu vatan topraklarını.
1: Bugün doğum günümü kutlamasak mı anne? İçim biraz buruk.
0: Olur mu hiç kızım? Bugün senin de benim de en mutlu günümüz. Hem sen doğdun hem de vatanımız hainlerden temizlendi.
1: Hadi anne. Daha çok işimiz var. Kutlamamız bitince hemen babama gidelim. Ona nasıl bir gurur ve özlemle ayakta olduğumuzu gösterelim. Tıpkı onun vasiyetinde olduğu gibi. Elif gibi dimdik. Anne, hem bu güzel elbisemi o da görsün, değil mi?

0: Ah benim güzel yavrum. Baban senin hiçbir elbiseni göremedi belki. Ama bu vatanın kolay kolay teslim alınamayacağını canıyla tüm dünyaya gösterdi.
1: Babamla gurur duyuyorum anne. O gerçek bir kahraman.
0: Sana son bir nasihatim olsun kızım. Sakın doğum gününü kutlamamazlık yapma. Çünkü sen herhangi bir günde doğmadın. Sen bize birlik içinde tek bir millet olmanın, vatanımız için canımız pahasına mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan

0: Merhabalar sevgili TRTname dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13 ve her dem nefeste birlikteyiz. Efendim bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün size seslerimizi sevgili dostum kardeşim Birsel Acar iletiyor. Hemen yanındaki koltukta da Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor ve sizi bu hafta için selamlıyor. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Efendim bu haftaki konuğumuz kim? Bu haftaki konuğumuz özel bir insan. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş. Sevgili Ahmet Hakan, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Öncelikle TRT radyolarında burada sizlerle beraber olmak bizim için büyük bir mutluluk. Sizlere teşekkür ediyorum Tanju Bey. Beni Her Dem Nefes programına davet ettiğiniz için. Her çarşamba saat 1'de büyük bir keyifle dinliyoruz bu programı. O nedenle teşekkür ediyorum. Burada sizinle beraber olmak, sohbeti paylaşmak benim için büyük bir gurur vesilesi ve büyük bir mutluluk. O nedenle öncelikle teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Tokat'tan kalktın, buralara kadar geldin, bizim programımıza katıldığın için ben ve sevgili arkadaşlarım sana teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 15 Temmuz 2026, Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bir daha böyle bir olayın ülkemizin başına gelmemesi temennisi ve ümidiyle sevgili hocam, sevgili Ahmet Hakan,
1: Evet.
0: bugün için sen neler söylersin 15 Temmuz için?
1: 15 Temmuz bence aziz Türk milletinin demokrasisine sahip çıktığı, milli beraberliğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edebiliriz. Bu gecede aziz milletimiz devasa bir birliktelik göstererek, milli irade göstererek bu toprakların geçilmez olduğunu bir daha tüm dünyaya kanıtlamıştır aslında. Bu vesileyle ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Bu nedenle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum efendim.
0: Ben de diyorum ki bu güzel temenniler sonunda bir daha ülkemizin başına böyle olaylar gelmesin.
1: Amin.
0: Böyle olaylarla bir daha karşılaşmayalım diyorum.
1: Amin efendim inşallah. Allah esirgesin.
0: Evet sevgili Ahmet Hocam, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda kaç senedir görev yapıyorsun sevgili hocam?
1: Tanju Bey, ben göreve aslında milli eğitimde öğretmen olarak başladım. 2002 yılında müzik öğretmeni olarak göreve başlamıştım. 18 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda müzik öğretmenliği yaptım. Mesleğimin akademisyenlikten önceki son yıllarında da yaklaşık 12 yıl boyunca Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman öğretmenliği yaptım.
0: Ne güzel.
1: Daha sonra 2020 yılında Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na öğretim görevlisi olarak kurumlar arası geçiş sağladım. O günden bu yana, 2020 yılından bu yana orada görev yapıyorum. Şu andaki unvanım doçent doktor olarak görev yapmaktayım.
0: Ne zaman profesör oluyor sevgili hocam?
1: Allah nasip ederse bir dahaki sene Eylül ayında zamanım dolmuş oluyor ve nasipse profesör unvanını almış olacağız.
0: Aman ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ben buradan temenni ediyorum ki inşallah bir an önce
1: İnşallah.
0: profesörlüğünü alırsın ve de senden sonra gelen sevgili genç arkadaşlarımız da senin gibi doktor, doçent, arkasından profesör olurlar, olsunlar, o çalışmalarına devam etsinler diyorum. Peki hocam, senin öğretim üyeliğindeki uzmanlık alanı nedir?
1: Şöyle, ben doçentliğimi aldıktan sonra bestecilik alanında çalışmalarımı yapmaya başladım. Doçentlik uzmanlık alanımda Türk müziği besteciliği. Bu kapsamda da yüksek lisansa başladığım 2005 yıllarından itibaren yapmış olduğum besteleri Türk müziği alanında yapmaya başladım. Besteciliğe de 17-18 yaşlarında başlamıştım. Kendimce bir şeyler üreterek, onları da o zamanlar kasetler vardı, kasetlere kaydederek üst üste kayıtlar yaparak, kendimce bir şeyler yaparak bestecilik çalışmaları yapıyordum. Bu çalışmalar üniversiteye okumaya başladıktan sonra, 1998 yılında Gazi Üniversitesi'ne başladıktan sonra anlam kazanmaya başladı. Tabii ki formları öğrendikçe, notaları profesyonelce öğrendikten sonra farklı bir boyut almaya başladı. Bu çalışmalarım farklı alanlarda devam etti. Yüksek lisansa beraber 2005 yılında, şu anda radyoları başında belki bizi dinliyordur, Profesör Doktor Erol Başar'a hocamla beraber bu bestelerim Türk müziği alanına yönlenmeye başladı. 2005 yılından itibaren yaptığım bu çalışmaları da konservatuvarda öğretim üyesi olduktan sonra TRT kurumuna göndermeye başladım. Bu gönderdiğim çalışmalarda zaman içerisinde kabul olmaya başladı. Yenilerini ekledim, eskilerini düzenledim ve bu zamana kadar TRT kurumundan geçen 22 tane eserim oldu.
0: Ben soracaktım, sen söyledin onlara.
1: Evet.
0: Hocam şimdi bana soru bırakmıyorsun. Şimdi sevgili hocam, hemen bu bestecilik
1: Evet.
0: konusuna geldik ya, uzmanlık alan bestecilikti, senin derslerin de öyle. Hemen senin bestelerinden ben bir tane sevgili dinleyenlerimize duyurmak istiyorum. Bugünkü programımızda sözlü eserlerimiz yok. Senin enstrümantal eserlerini sevgili hocam biz icra edeceğiz
1: Evet.
0: sevgili arkadaşlarımla. Hemen bir saz semaini seni çalmak istiyoruz sevgili arkadaşlarımla. Nikriz bir saz semaisi, ismi de Selin. Dinliyoruz, daha sonra hikayesini senden isteyeceğim onun. Evet efendim, buyurun.

0: arkadaşlarım bu işte çok iyiler.
1: Farklı bir boyutta, farklı bir akustik bir formda eser icra edildi.
0: Değil mi? Biraz değişiyor eserler bizde.
1: Evet, daha farklı bir ruh bulmuş oldu. O nedenle ellerinize sağlık diliyorum.
0: Sağ olasın. Peki bu eserimizin Nikri Saz Semaisi'nin bir hikayesi var mı?
1: Evet, hikayesi var. Ben yapmış olduğum saz eserlerinde bazen kişilere ithaf ediyorum, bazen İstanbul'un sentlerine ithaf ediyorum.
0: Şimdi İstanbul'a gelmeden önce burada bu saz eserimizin bir ismi var. Selin.
1: Evet.
0: Bu Selin nereden çıktı hocam? Nereden geldi Selin?
1: Selin benim kızımın ismi.
0: Oo maşallah
1: Evet.
0: maşallah maşallah.
1: Üç tane çocuğum var Tanju Bey benim.
0: Oo.
1: Birisi Selin, birisi Kaan, üç numarada Çağan.
0: Çağan.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel.
1: Üçünün de ayrı saz eseri var. Üçü de TRT'den geçti. Selin büyük olmasına rağmen en son 12'si geçti aslında.
0: Allah Allah. Neden öyle? En son onu mu gönderdin yoksa hocam?
1: Sanırım en son onu gönderdik ya da nasip bu zamanaymış.
0: Senin kaç yaşında hocam?
1: Selin 14 yaşında.
0: Oo maşallah. Peki
1: Evet.
0: Selin'in müzikte bir yakınlığı var mı?
1: Çocuklar benden dolayı müziği çok seviyorlar. Ancak günümüz çocukları biliyorsunuz çok fazla Türk musikisine ilgi duymuyorlar. Popüler müziklere daha çok ilgi duydukları için dolayısıyla benim çocuklarım da popüler müzikleri daha çok tercih ediyorlar. TRT Name'de her zaman arabada çalar. TRT Name'yi açtığım zaman da baba yine senin müziklerden çıktı diyorlar. Bizim amacımız da yani gençlere, çocuklara bu müziği sevdirmek. İnşallah daha çok sevmelerine vesile olabiliriz bu müziği.
0: Peki sevgili hocam dedin ya bu müzikleri bizim vazifemiz çocuklarımıza daha fazla sevdirmek dedin. Benim soracağım bir soruyu sen kendi kendine sormuş oldun. Şimdi ben o soruyu sana sorayım hocam. Hem bir öğretim üyesi olman
1: Evet.
0: vasfıyla hem bir baba olman vasfıyla hem de bir müzik adamı olman vasfıyla biz kendi evlatlarımızı, kendi çocuklarımızı Türk müziği, halk müziği ve bizim kendi kültürümüzün içerisine ne yaparsak daha fazla çekeriz? Sevgili hocam, bu soruyu sana özellikle soruyorum. Hadi
1: Evet, bu soru ucu çok açık bir soru. Çok uzun süre üzerine konuşulacak bir soru.
0: bakalım.
1: Ancak özetlemek gerekirse şöyle yapabiliriz Tanju Bey. Birincisi çocuk şarkılarını daha popüler hale getirebiliriz. Bunun yolu da Türk müziği enstrümanlarının yanı sıra öncelikle tabii ki Türk müziği çocuk şarkıları besteleyerek mevcutta olan Türk müziği çocuk şarkılarını günümüz teknolojilerle kayıt yaparak daha anlamlı bir hale getirebiliriz. Buradaki amaç çocuklarımızın sadece Türk müziği enstrümanlarının yanı sıra o akustik hissiyatı yaşayabilmeleri olmalıdır. Onlara daha heyecanlı ve daha sempatik gelmesi için Türk müziği çocuk şarkılarını bas gitar, gitar, piyano, klavye, bateri gibi enstrümanlarla bu müziğimize ekleyerek onlar için daha anlamlı hale getirmek Türk müziği çocuk şarkılarını onların sevmesine vesile olabiliriz.
0: Yani diyorsun ki hocam, şimdi şu anda sizin burada yapmış olduğunuz müzik aslında bunların bir ön safhası.
1: Aynen öyle. Çünkü buradaki yapılan bu icra gençlerin, çocukların ve Türk müziğine biraz uzak olan insanların Türk müziğini sevmesine bir vesile olmuş oluyor. Çünkü bizim Türk müziğimiz o kadar görkemli bir müzik ki hem kendi içerisindeki enstrümanlarla çok güzel bir anlam buluyor. Batı enstrümanlarını da işin içine katarak farklı bir boyuta ulaşıyor. Hem ulusal bir müzik hem evrensel bir müzik.
0: Evet, güzel bir noktaya parmak
1: Evet.
0: bastın sevgili hocam. Aslında müzik bir global yapı. Bu global yapı içerisinde kültürlerin, devletlerin, toplulukların kendilerine özel müzikleri var. Bizim Türk müziğimiz, halk müziğimiz gibi. İşte Japonların kendi müziği gibi, Almanların, Bavyeralıların yapmış olduğu kendi müzikleri gibi. Hep böyle folk müzikleri var. Biz bunlara otantik müzik diyoruz. Bir de bütün dünyanın aynı şekilde icra ettiği müzikler var. Buna
1: Evet.
0: da biz global müzik yani evrensel müzik diyoruz. Şimdi bunların enstrümanları da birbirlerinden farklı olabiliyor. Ya da aynı enstrüman olsa bile farklı şekillerde çalımlar olabiliyor. Mesela bizim Türk müziğimiz içerisindeki keman, violonsel, klarnet gibi.
1: Evet.
0: Bunlar Batı müziğinin yani evrensel müziğin enstrümanı olmasına rağmen Türk müziği içerisinde

0: bunları adapte etmişiz ve farklı bir teknikle, farklı çalım şekilleriyle bu hale getirmişiz. Aynı kemanı Batı müziği çalan bir arkadaşımız çaldığı zaman farklı şeyler çıkıyor. Türk müziği çalan bir arkadaşımız çaldığı zaman farklı şeyler çıkıyor. İşte bu dünyadaki evrensel müziği birbirlerinin içerisine kattığımız zaman aslında dinlenme oranlarının çok fazla şekilde olabileceği, insanların kulağına daha hoş gelebileceği için, daha hoş geldiği için, bütün dünyayı kapsadığı için bu müzik terimleri, müzik olguları, müzik çalımları, müzik söylemleri daha hoş olabilir ve çok daha fazla kitleye ulaşabiliriz diye
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: haklısınız. Çok haklısınız. Yani bizim müziğimizin şöyle bir özelliği var aslında. Hem tek sessizliğe de müsait. Tek sesli olarak çalındığı zaman mükemmel bir sound'u var. Ve öyle bir devasa müzik ki bizim müziğimiz. Çok sesliliğe de elverişli. Yani Batı müziği enstrümanlarını işin içine katarak çok anlamlı bir hale de gelebiliyor. İkisinin de lezzeti farklı. Böyle yaparak müziğimizi uluslararası boyutta da tanıtma şansımız oluyor. O nedenle çok devasa bir müzik olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sadece kendi melodileriyle farklı bir anlam ifade ediyor. Farklı enstrümanlarla da icra edilebiliyor. Makamlarımız çok geniş. Bu makamlarımızın arasında Batı müziği enstrümanlarıyla çalınabilen makamlarımız da var. Hepsi değil ama bu programda icra ettiğiniz Nikriz makamı, Nihavend makamı, Kürdi makamı, bu gibi örnek makamlar Batı müziği enstrümanlarının da icra edebileceği makamlar,
0: Evet,
1: uyum
0: rahatlıkla
1: sağlayabiliyor yani.
0: uyum sağlayabiliyorlar birbirlerine. O zaman hemen gene bir evrensel müzik çeşidi yapalım. Senin bir eserinde daha çalalım sevgili hocam. Kürdi saz semaisi çalalım. Adı da Keklik.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sevgili Hakan, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum mükemmel icra için. Farklı bir akustikte olan icra için.
0: Sağ olasın.
1: Eser farklı boyutlara geçti. Ben de eserimin böyle farklı bir şekilde icra edilebileceğini hiç düşünmemiştim. Ellerinize sağlık diliyorum.
0: Sağ olasın, sağ olasın. Bu arada programın yarısına geldik, geçtik bile Hakan, biliyor musun? Ne zaman geldik, ne
1: Evet,
0: zaman
1: sohbet
0: geçtik?
1: çok tatlı.
0: Radyolarını yeni açmış sevgili dostlarımız muhakkak vardır. Onlar için hatırlatmak istiyorum efendim. Bugün Çarşamba ve her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Efendim bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşim Birsel Acar. Hemen yanındaki koltukta programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül oturuyor efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğum da çok yakışıklı, çok kibar bir kardeşimiz, arkadaşımız. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş. Bir kere daha hoş geldin sevgili Ahmet.
1: Teşekkür ediyorum Tanju Bey. Çok sağ olun.
0: Şimdi şu ana kadar sevgili dostlarımız çok güzel şeyler konuştuk. Sevgili Hakan'ımızın, Ahmet Hakan hocamızın çok güzel eserlerini seslendirdik. Onlardan bir tanesine daha geçmeden önce, hani benim klasik bir sorum var sevgili konuklarımıza, dostlarımıza soruyorum. Sevgili Hakan, sence aşk nedir?

0: Yani bu soruda hazırlıksız yakalandım diyormuşum. Aşk aslında ucu bucağı olmayan çok büyük bir boyut bence. Aşk kelimelerle de aslında anlatamayacağımız, bazen notalarla dile getirdiğimiz, bazen mısralarla dile getirdiğimiz çok boyutlu bir kavram. Aşkı bazen çizerek de anlatabiliriz, görsel olarak da anlatabiliriz. Bazen dediğim gibi notalarla anlatabiliriz. Bazen yazarak anlatabiliriz. Belki aşkı bazen bir mektupla anlatabiliriz. Bazen kişi susarak bile aşkını anlatabilir. Bazen
1: Peki,
0: mimikleriyle anlatabilir.
1: sevgili Ahmet, şimdi dedin ya, susarak da aşkımızı anlatabiliriz
0: Evet.
1: dedin. Sen şimdi susarak nasıl bir aşk anlatabilirsin?
0: Şimdi aşk eğer ulaşılamazsa, kişi aşka ulaşamıyorsa mecbur susacaktır. Yani bu şekilde susarak aşkını anlatabilir ya da platonik bir aşk yaşıyorsa, eğer kişiye karşı platonik bir aşkı varsa ve aşkından da karşılık görmüyorsa mecbur susacaktır. Aşkını susarak anlatacaktır.
1: O zaman senin aşk tarifinde aslında erişilmezlik de var.
0: Tabii erişilmezlik de aslında bir aşk. İnsan aşkını erişemeyeceği için de yaşayabiliyor. Öyle aşklar da var.
1: Anladım. Yani güzel, hoş, hoş, hoş bir Recep, kaydettin değil mi hocamın söylediklerini? Evet sevgili Hakan. Bu arada ben sana bir Ahmet diyorum, bir Hakan diyorum. İki tane isim olunca ben de şaşırıyorum. Bir onu söylüyorum, bir onu söylüyorum. Sence mahsuru var mı sevgili
0: Benim için
1: Ahmet
0: hiçbir
1: Hakan?
0: mahsuru yok.
1: Tamam. O
0: Ahmet
1: zaman.
0: Hakan da diyebilirsiniz,
1: Tamam.
0: Hakan da diyebilirsiniz. Nasıl
1: Ne
0: arzu
1: Ahmet
0: ederseniz.
1: derim, Hakan derim, Ahmet Hakan derim. Artık beni idare
0: Tamam.
1: edeceksin. Efendim,
0: Estağfurullah.
1: sevgili Ahmet Hakan hocam. Şu anda konservatuvarda öğretim üyeliği yapıyorsun. Bizim sevgili gençlerimizin konservatuvardaki yetenekleri, bu işlere olan katkıları, bu işlere olan sevgileri nasıl sence?
0: Yeni nesil gençleri değerlendirdiğim zaman gençler yetenekleri sayesinde konservatuarları tercih ediyorlar. Konservatuara giriş diğer müzikle alakalı fakültelere göre biraz daha puansal açıdan daha rahat. Çünkü giriş puanı biraz daha düşük oluyor konservatuarların.
1: Evet, öyle bir şey var. Ama konservatuarların giriş puanları düşük olsa bile konservatuarların ayrı yetenek sınavları da var. Onu da biz
0: Evet,
1: buradan
0: ayrı.
1: hatırlatalım insanlarımıza.
0: Evet.
1: Zannetmesinler ki yani üniversite sınavından düşük puan aldık, hadi biz bir konservatuara gidelim, böyle bir şekil yok.
0: Evet,
1: Düşük.
0: oraya geleceğim. Şimdi o konuya geleceğim. Giriş puanlarının düşük olması tercih sebebi oluyor aslında konservatuarlara ve bu konservatuarlara talebin çok olmasını sağlıyor. Normalde konservatuarlara talep diğer müzik eğitimi gibi bölümlere istinaden çok daha fazla. Gençler çok fazla ayrıntılı bilgi sahibi olmadan konservatuarlara geliyorlar. Ancak eğitime başladıkları zaman Türk müziğinin içine girdikleri zaman Türk müziğine dört elden sarıldıklarını görüyorum ben. Gerçekten Türk müziğiyle çok fazla bağı olmayan ya da daha önceki hayatında tecrübesi olmayan gençlerin bile Türk müziğini tanıdıktan sonra onu korumak, geliştirmek ve kendini geliştirmek için Türk müziği anlamında çok fazla gayret sarf ettiğini görüyorum ben. O nedenle konservatuvarlar Türk müziği eğitiminde çok önemli yere sahip. Gençlerimizde aslında şöyle bir görüntü var. Ancak o sanki ilgisizlermiş gibi bir görüntü var. Ancak gençlerimiz Türk müziğiyle çok fazla alakadarlar. Enstrümanlarına çok fazla zaman ayırıyorlar. Türk müziğini çok seviyorlar. Hem halk müziği anlamında hem Türk sanat müziği anlamında, Türk halk müziği anlamında ilgileri ve alakaları çok fazla. Bu müziği geliştirmek, korumak, kollamak için, icra etmek için ellerinden gelen bütün gayretleri sarf ediyorlar. Gençlerimizin ilgisi fazla yani.
1: Evet sevgili Hakan hocam, teşekkür ediyorum bu söylediklerin için. Birkaç kere başka programlarda üstünde özellikle durduğum bir konu vardı.
0: Evet.
1: Şuydu. Kamuoyunu bir şekilde daha bu konuyla bilgilendirmek istiyorum. Konservatuar eğitimleri aslında normal okulların, yani düz liselerin, düz üniversitelerin, düz ortaokulların eğitimlerinin aslında iki katı eğitim. Herkes zannediyor ki konservatuarlara girdiği zaman öğrencilerimiz bir şeyler çalıyorlar, şarkı söylüyorlar, çıkıp gidiyorlar. Böyle bir konservatuar eğitimi yok. Konservatuar eğitimi dediğiniz zaman sizin düz okullarınızda, yani ortaokulunuzda, lisenizde, üniversitenizde ne dersleri varsa aynı dersleri öğrencilerimiz orada, çocuklarımız okuyorlar. Artı müzik dersleri de okuyorlar. Yani eğitim konservatuarlarda iki katı. Sakın bu yanılgıya düşmeyin sevgili bizi dinleyen, sevgili radyo başında bizi dinleyen konuklarımız. Konservatuar evet. Eğitimleri çok ciddi ve ağır bir eğitimdir. Burada okuyan sevgili gençlerimiz, sevgili çocuklarımız çok ağır eğitimlerden geçerek bugünlere geliyorlar. Ben bunu bir kere daha üstüne parmak basarak hatırlatmak istedim sevgili ederim. Dinleyenlerimize.
0: Şöyle bir özelliği de var şu anda konservatuarların. Konservatuarlar aynı zamanda öğretmenlik için gerekli olan formasyon eğitimini de veriyor. Şu anda bu mümkün. Yani gençlerimiz konservatuar tercih ederek hem Türk müziğini ayrıntılı bir şekilde, biraz önce sizin tabir ettiğiniz ağır bir eğitim görerek, hem Türk halk müziği hem Türk sanat müziği anlamında en iyi eğitimleri görüyorlar. Ve isterlerse bunun sonucunda müzik öğretmeni olma gibi bir durumları da söz konusu. Yani bugün konservatuar mezunu olan bir gencimiz TRT, Kültür Bakanlığı ya da buna benzeyen devlet kurumlarında sanatçı olabileceği gibi müzik öğretmenliği de yaparak ülkemizin her ilçesine, her iline Türk müziğini oradaki çocuklarımıza, gençlerimize tanıtmak için musiki neferi olabilir. Bu anlamda konservatuarların ayrıca bir önemi var. Yani isteyen müzik öğretmeni de olabiliyor. Çünkü bazen bu tercih müzik eğitimi fakültelerinden yana olabiliyor. Ama şunu bilmemiz gerekiyor radyo başındaki sevgili dinleyenlerimizin. Konservatuar eğitimi alan herhangi bir gencimiz aynı zamanda müzik öğretmeni de olabilir.
1: Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Böyle şeyleri duymak bizim de hoşumuza gidiyor. Bunlar aslında ülkemizdeki bütün gençlere, bütün delikanlılara, bütün çocuklarımıza faydalı olabileceğimiz anlamına geliyor. Sevgili hocam, Türk müziğinin sayısıyla ulaşamayacağımız kadar formu var.
0: Evet.
1: Türk müziği formları var. Senin daha önce iki tane saz semaini çalmıştık. Şimdi bir form değişikliği yapalım. Senin bir sirtonu daha çalmak istiyoruz biz. Senin Nikris sirtonu çalmak istiyoruz.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gönlüne sağlık, ruhuna sağlık sevgili
1: Teşekkür
0: Hakan.
1: ediyorum Tanju abi. Sanatçı arkadaşlarımızın da ellerine sağlık diliyorum.
0: Sağ olsunlar onların da. Ben de tebrik ediyorum onlara ve teşekkür ediyorum. Bu programda benimle birlikte bugüne kadar ter döktükleri, çalıştıkları ve bana yardım ettikleri için sağ olsunlar. Sevgili Hakan, senin Ankara radyosunda bir programın var. Öyle.
1: Evet Tanju abi.
0: Nedir? İçeriği nedir onun?
1: TRT Ankara Radyosu'nda 2025 yılında bir programa başladım. Programımızın ismi Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli bir program. 2025 yılında başladığım zaman sadece saz eserlerini TRT arşiv kayıtlarına dayalı olarak yayınladığımız bir programdı. Bu programda Türk müziği tarihindeki bestekarlarımızı tanıtıyorum ben. Tarihsel sürece uyarak, kronolojik sıraya uyarak ve her bestekarı tanıttıktan sonra bu bestekarlarımızın eserlerini TRT arşiv kayıtlarına göre çalıyorum. Böyle bir programa başlamıştım 2025 yılında. 2026 yılında ise ikinci senesinde programımız halen devam ediyor. Her cumartesi akşamı saat 22.30'da TRT Name Radyosu'nda programım devam ediyor. Ancak 2026'da biraz içeriğini değiştirdim ben. Bu sefer bestekarlarımızın sözlü eserlerini de işin içine kattım. Bu sayede tanıttığım bestekarlarımızın hem saz eserlerini hem sözlü eserlerini tanıtma imkanı buluyorum. Tabii ki TRT çok büyük bir kurum. Çok fazla programı var. Bu programların içerisinde elimden geldiği kadar dış yapımcı olarak Türk kültürüne bir şekilde katkıda bulunmaya çalışıyorum.
0: Seni tebrik ediyorum sevgili Hakan.
1: Teşekkür ederim.
0: Maalesef programın sonuna geldik biliyor musun?
1: Su gibi akıp geçti
0: Ama seni bir
1: programımız.
0: kere daha çağıracağız. Konuşmalarımız bitmedi. Gelecek misin?
1: Tabii ki her zaman seve seve.
0: Tamam. Efendim maalesef bugün de programımızın sonuna geldik. Ama bugünlük geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuk, başka bir repertuar ve de başka konularla karşınızda olacağız. Bugün kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Efendim bugün seslerimizi size ulaştıran Birsel Acar idi. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyordu. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşların genci Tanju Erol. Sizlere hoşça kalın demeden önce sevgili hocamızın bir sirtosunu daha çalıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Hakan Baş'ın Nihavend Sirtosu.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. FETÖ'nün bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz gününde başlattığı hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 10. yılında çok daha güçlü ve kararlı bir Türkiye olduğu vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı makalesinde, 15 Temmuz, milletimizin demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir dedi. Her alanda FETÖ'nün kökünün kazındığını vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmanın önemine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunacak. Erdoğan, öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek 15 Temmuz anma törenine katılacak. Daha sonra da başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim başlıklı programa katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla külliyenin karşısında bulunan anıta çiçek bıraktı. Cevdet Yılmaz'a törende 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarıyla gaziler eşlik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu destan, milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz ve sonrasında devletin ve milletin kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi. FETÖ'den ayıklanan devlet tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde döndü, dedi. Fidan, FETÖ'nün uluslararası kirli güç odaklarıyla işbirliği içerisinde olduğuna dikkati çekti. FETÖ ve benzeri odaklarla mücadeleye devam mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un şan ve şerefle yazılmış bir tarih olduğunu söyledi. O gece büyük bir iman örneği sergilendi, dedi. Bakan Çiftçi, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği yemekte hitap etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10 yıl önce hain darbecilerin Türkiye'nin milli iradesine ve ekonomisine kastetmeye çalıştığını belirtti. O darbeyi başarıyla bozguna uğrattıktan sonra ekonomimiz dünyada yükselişini sürdürdü ifadelerini kullandı. Bolat, Edirne Kapı Şehitliği'ndeki Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz şehitlerimizi anma programına katıldı. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Firari şüphelilere yönelik çalışmalar da devam ediyor. Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 5 milyar liralık hareketlilik tespit edildi. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. Spor. 2020

2026 Dünya Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Stüdyoname.
1: İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan, Stüdyoname programından bütün TRT Name dostlarına sevgiler ve saygılarımızı sunuyoruz. Efendim ben Gürsoy Dinçer. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Servet Sever. Bugün yine sizlerle buluşmanın, şarkıları sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim stüdyomuzda çok değerli sanatçı arkadaşlarım var. Hemen onları tanıtmak istiyorum. Sevgili Ali Turan, Berin Şener, Ersin Çelik ve Seda Gökkadar. Saz sanatçı arkadaşlarım ise kemanla Görkem Güder, violonselle Serdar Açın, kanunla Bora Dicle, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Gökalp Yüzler, klarnetle Ali Çelik Su, ritim sazla Muhammed İzgi Efendim. Programımızın ilk bölümü Hüseyin makamında bir fasıl olacak. Önce Peşrev'le gireceğiz, arkasından diğer şarkılar. Buyurun efendim.

0: TRT Name.
1: Evet, değerli dinleyicilerimiz, Hüseyin'i faslımızı bitirmiş bulunuyoruz. Ve ben teşekkürü hak ediyorlar fazlasıyla. Saz sanatçısı ve ses sanatçısı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ayrıca faslın arasında taksim icra eden keman sanatçısı arkadaşımız Görkem Güder'e de teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi programımızın ikinci bölümü diyebiliriz. Öyle diyelim. Çünkü ikinci bölümde artık sololar başlıyor. Ve ilk solistimiz Berin Şener. Berin Şener bizlere yine Hüseyin'i makamında Şevki Bey'e ait, sözleri de Nideli Hikmet Bey'e ait bir şarkı okuyacak. Nedir bu haletin ey meh cemalim?

Ersin Çelik bizlere Şükrü Tünar'ın Hüseyin'in şarkısını okuyacak. Sözler Hüseyin Siret Özsever'e ait. Hepimizin malumu, geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün.

0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler Ersin Çelik. Ağzına sağlık. Sıradaki Hüseyin'i şarkımız Şerif İşli'ye ait efendim. Yine yol göründü sevda eline. Solistimiz Ali Turan.

Teşekkürler sevgili Ali Turan, ağzına sağlık. Efendim sıradaki türkümüz diyeceğiz. Hepimizin çok iyi bildiği Faruk Nafiz Çamlıbey'in sözleriyle yazılmış. Keklik dağlarda şağılar, yavrum diyen diyen ağlar, günden

ile yazılmış. Keklik dağlarda şağlar, yavrum diyen diyen ağlar, günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar. Efendim solistimiz Seda Gökkadar.

0: Teşekkürler Seda Günkadar. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Efendim şimdi biz son bölümde birbirine bağlı birkaç eser okuyacağız. Dolayısıyla anonsu, bitiş anonsunu şimdiden yapmakta fayda görüyorum. Bugün programı ben Gürsoy Dinçer sundum efendim. Hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur'du efendim. Teknik yönetmenimiz Servet Sever. Ali Turan bugün bize eşlik etti. Berin Şener, Ersin Çelik, Seda Gökkadar. Saz sanatçısı arkadaşlarım ise kemanla Görkem Güder, violonselle Serdar Açın, kanunla Bora Dicle, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Gökalp Yüzler, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla Muhammed İzgi'ydi efendim. Tekrardan sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın efendim. Buyursunlar.

Türk musikisine emek vermiş bestekarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden örnekler sunacağımız ve canlı icralara da yer vereceğimiz musiki sandığımız programı Dilek Yüzler ve Murat Salim Tokaç'ın sunumuyla her cuma saat 22'de TRT Name'de.

0: CRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da temaslarda bulunuyor. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma törenine katılıyor. Daha sonra da Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim başlıklı programa katılacak. İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Ankara'da özel bir alan kurdu. Kızılay Meydanı'nda İrade Bizim Zafer Bizim dijital zaman tüneli açıldı. Ziyaretçiler tünel içinde ilerleyerek ihanetin ilk saatlerinden milletin şanlı direnişine ve tam bağımsız Türkiye'ye uzanan yolculuğa tanıklık ediyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, "O gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik," dedi. 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini de paylaşan Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz içeriklerinin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un şanla ve şerefle yazılmış bir tarih olduğunu söyledi. "Özgürce nefes alıyorsak şehitlerimiz sayesindedir," dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Karşıyaka mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenlendi. Hain darbe girişiminde şehit düşenler kabirleri başında dualarla anıldı. Meydanlarda, camilerde ve şehitliklerde düzenlenen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, darbe girişimi sırasında canlarını siper eden gazilerle bir araya geldi. Milli iradeyi koruyan kahramanlara meclis çatısı altında teşekkür beratı takdim etti. Darphanenin 15 Temmuz hatıra parası tedavülde. Darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesinin 10. yılı anısına darphane tarafından özel tasarımlı 5 lira basıldı. Hatıra parada demokrasi ve milli birlik günü ibaresi yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ukrayna'ya gidiyor. Hakan Fidan temasları çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve birçok üst düzey yetkiliyle görüşecek. Görüşmelerde ekonomi, savunma ve enerji konuları ele alınacak. Hakan Fidan'ın temasları sırasında Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'yı müzakere masasında yeniden bir araya getirmeye hazır olduğunu da vurgulayacak. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda yeniden ablukaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, boğazın İran hariç tüm gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. İran ise kontrolün kendilerinde olduğunu açıkladı. Tahran, Hürmüz'de Amerikan güçleriyle sıcak çatışma yaşandığını duyurdu. Katliamcı İsrail, Gazze'de

ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bölgede can kaybı 73.246'ya çıktı. Son saldırıda bir ev hedef alındı. Deir el-Velah kentinde aynı aileden anne, baba ve 6 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi. Ailenin 4 yaşındaki oğlu Sami ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Mahmut Bilkin'in yönettiği Sabah Faslı'nı dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü teröristlerin Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürdüğünü söyledi. FETÖ kaynaklı tehlike devam ediyor, tetikte olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Erdoğan, 15 Temmuz'u topyekun işgal girişimi olarak nitelendirdi. Sevri diriltmeyi amaçlayan emperyalist proje buruşturulup çöpe atıldı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde hitap etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, acımızı diri tutacağız, öfkemizi asla dindirmeyeceğiz ama ülkemizi hiçbir zaman böylesine yanlış yollara sapılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Meclisteki 15 Temmuz anma töreninde konuşan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Hedefimiz yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir ifadesini kullandı. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, o gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik dedi. 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini de paylaşan Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz içeriklerinin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu ifade etti. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım bugün TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. Saat 20'de ilk 3 bölümüyle ekrana gelecek olan iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de aynı saatte yayınlanacak. Şehit Piyade Ast Subay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir, 15 Temmuz destanını yazan kahramanlardan. Halis Demir, şehadetinin 10. yılında Niğde'de kabri başında dualarla anıldı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit askerin kabri başında dua etti. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarını sürdüğünü açıkladı. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışması devam ediyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, 88 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Baykal'ın cenazesi Ankara'da toprağa verilecek.
2: Spor.
1: 2026

Dünya Kupası'nda finalin adı bu akşam belli olacak. Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin Atlanta'da karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT Spor tabii de ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlayacak. Ay Yıldızlılar ilk maçında ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Akustik Name programından Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Efendim bu akşam tomaşlarımız Cihan Yurdakul, program yapımcımız Aslı Boler ve ben mikrofonun başında Bahadır Özüşen. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımızı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Halil Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Burak Coşkuner. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün biliyorsunuz çok önemli bir günümüz 15 Temmuz. Milletimizin birlik, beraberlik ve demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gün. Bu vesileyle vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. İlk eserimiz dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter. Bilgi Özge'nin bestelediği Hicaz makamındaki İlter Yeşilay'ın şarkısı, güftesini yazdı. Gerçekten önemli bir şarkı. Çok bu şarkıyla ilgili küçük bir anekdot vermek istiyorum. Zeynel Yeşilay fotoğraf sanatçısı ve uluslararası tanıtımlarında, kataloglarda ülkemizi temsil etmiş bir fotoğraf sanatçısı. Eşi olan İlter Yeşilay bir gün evliliklerinin ilk yıldönümlerinde, ilk yıllarında müthiş büyük bir tartışma çıkıyor. Ve tartışmanın sonucunda çok üzülüyor ve eşinin ondan ayrılacağı korkusu içine duçar oluyor. Ve bu şiiri yazıp kapısını asıyor. Ve kapısını aldıktan sonra o eşi de bu şiiri okuyup, ve ne kadar naif bir yazım zaten, ve çok duygulanıyor ve inanılmaz bir pekişiyor tabii evlilikleri ve devam ediyor uzun yıllar ve çok da güçlü bir bağları oluyor. Bilge Özgen de arkadaşı o zaman Bilge Bey'e söylüyor, Bilge Hoca'ya yakın zamanda kaybettik ve bu şarkı da böyle ortaya çıkıyor. Ne kadar güzel yapmışlar, hepsini de Allah rahmet eylesin. Evet efendim, ikinci şarkımız böyle uzun zamandır okunmayan bir eser bu. Bunun da bir hikayesi var ama bunu şarkımızda okuyalım. Çünkü aramızda lale devri çocukları olabilir. Onlara da hitap.

Demin dedi ki lale devri çocuklarıyız biz. Aslında onu belirli bir böyle jenerasyona atfediyorlar ama bence değil. Bence çok güzel bir eser Kürdi makamında. Bu eserin bestekarı Bülent Özdemir. Söz yazarı da Sezen Aksu. Şimdi Sezen Aksu'nun stüdyosu evinde en alt katındaymış. Bir gün aşağı iniyor ve Bülent Bey ile beraber zaten çalışıyorlar. Bülent Özdemir'e diyor ki ya Bülent biz hiç Alaturka bir şarkı yapmadık hiç. Ne yapsak diye. Bülent Bey'in zaten hazır böyle bir melodik bir yapısı varmış. Demiş ki ben böyle bir şey zaten vardı duruyordu Sezen. O anda tam onu dinletirken Sezen Aksu buna söz yazıyor. Sonra da tam aradan bir saat geçmeden Sibel Can geliyor. Sibel Can da diyor ki bu şarkı kimseye vermiyorsunuz ben okuyacağım. Böyle bir üçlü koalisyonun eseri güzel bir eser olmuş. Ellerine sağlık hepsinin. Evet efendim Hüzzam makamına geçeceğiz şimdi. Sözleri Eyüp Otman. Bursalı bir iş adamıydı ve beraber bir söz yazdık buna. Ve Hüzzam makamında naçizane ben besteledim bu eseri. Yaklaşık 5 yıl falan oldu TRT repertuarına vereli. Ara ara okuyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Güzel bir Hüzzam makamı hep beraber dinleyelim şöyle. Gönüllerinize şifa olsun diyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve Ankara Desun birbirinden değerli sazlarımızla sizlere bu akşam vaktinize, duygularınıza tercüman olmaya çalışıyoruz güzel şarkılarımızla. Evet, yine Hüzdan makamına devam edelim istiyoruz. Ziya Taşkent, çok eski biliyorsunuz, depremde yitirdiğimiz, 99 depreminde Yalova'da yitirdiğimiz değerimiz, yaklaşık 50 tane beste bırakmış bizlere. Ve Ziya Taşkent'i bilmeyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önce hukuk fakültesini kazanıyor. Bir yıl boyu, bir yıl kadar gidiyor, devam ediyor. Fakat o yıllarda eş zamanlı Ankara Radyosu'na giriyor. Tabii sanatçı ruhu ve sanatçı olduğu için de burası daha ağır basıyor. Ve burada devam ediyor. Uzun yıllarda şeflik ve solistik olarak yıllarca devam etmiş ve 50 tane kadar bir eser bıraktı bizlere. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hüzdan makamındaki rüzgar susmuş, ses vermiyor. Nedendir? Halit Çelikoğlu'nun güzel sözlerine değerli hocamız, Allah rahmet eylesin, Ziya hocamız Hüzdan makamında ruh vermiş. Biz de güzelce seslendirelim. Sizlere şifa olsun. Hadi buyurun.

Evet, sizleri kalbimiz hiçbir zaman unutmuyor. Bizim kadim sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'nin değerli dinleyicileri. Efendim, şimdi güzel bir Uşak makamı şarkımız var. Bestesi Safiye Aile'ye ait. Güftesi de Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Safiye Aile, tabii çok Cumhuriyet dönemi sanatçılarımızdan çok önemli sanatçı. Yaklaşık yani 50 tane 60 tane plağa can vermiş. Müthiş. Fakat iki tane bestesi var. Atatürk'ün en sevdiği sanatçılardan. Ama hem yetimmiş hem öksüzmüş. Kendisi doğmadan 3 ay önce babası vefat ediyor. 3 yıl sonra da annesi vefat ediyor. Sonradan yetim evine, yetimhaneye veriyorlar. Ve orada ilkokulu bitiriyor. Sonra bir milletvekili evlat ediniyor. Safiye Aile'yi. Ve ona dersler aldırıyor. Piyano dersleri. Bu arada o zamanın valisi beğeniyor ve Atatürk'ün olduğu bir mecliste ona şarkı söylettiriyorlar. Atatürk tabii dolayısıyla çok beğeniyor. Ve öyle öyle tabii. Hatta bir eser, bu biliyorsunuz Kurtuluş dönemi Yanık Ömer diye bir eserimiz vardır. O eseri de Atatürk ona bir gün diyor ki, Safiye, bu eseri senden senfonik olarak da, çünkü Batı tarzına da yakın böyle, bir dinlemek isterim. Arzusunda oluyor ama Atatürk tabii bunu göremeden atamız vefat ediyor. Fakat Safiye Aile tabii çok bağlılığıyla ve ahde vefasıyla onu senfonik bir zaman, o zamanlar senfonik bir şekilde Yanık Ömer'i, Yanık Ömer her savaştan bir yara diye, bilenleriniz vardı, şöyle bir küçük örnekleme yaptım. Şimdi onun iki tane de eser bırakmış. Bu eserde çok sükse yapmış hakikaten. Uşak makamındaki uluslararası da ödülleri var hatta. Birçok ödülü almış ve duyulmuş da. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları diye anılır. Uşak makamında. Hadi biz söylüyoruz, siz de zevkle dinleyiniz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ah bu gönül şarkıları gerçekten gönlümüze hitap eden, diyor Zeki Müren'in güzel şeyleri. Şarkılarla dertlendik, şarkılarla hüzünlendik, şarkılarla eğlendik, şarkılarla güldük, şarkılarla sevindik. Biz de öyleyiz gerçekten. Nameler, bu melodiler hepimizin böyle duygularına tercüman oluyor. Biz de en güzellerini sizler için seçip sizlere o tercümanlığı en güzel şekilde yaptırmaya çalışıyoruz. Şimdi efendim, Hüseyin'in makamında bir türkü var. Bir Sivas yöresi türküsü. Sarardım ben, sarardım. Şimdi efendim, bu Hüseyin'in makamındaki türküyü sizlere seslendirelim. Şöyle birazcık hem neşelenelim hem de o aşkın güzelliğini yaşayalım. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'den, Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Ankara Radyosu'ndayız. Ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla şarkılarla, türkülerle beraberiz. En güzellerini sizler için seçiyoruz. Bazen o hiç böyle arşivlerde kalmış şarkılardan çıkartıyoruz. Bazen klasik formdaki eserlerden, bazen çok güncel eserlerden ama en doğru ve en güzel şekilde sizlere seslendirmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi Nihavet Makamı'na bir geçelim. Nihavet Makamı çok güzel bir eser var, klasik bir eser. Sözlerinin aynı zamanda söz yazar, evet. Beste ve güftesi Musa Süreyya Bey'e ait olan Nihavet Makamı'nda bir şarkı. Arkadaşlar kodayı mı çalalım? Ahmet'ciğim, Cemil'ciğim, olur. Hadi buyurun o zaman, hem kodasını çalalım sonra şarkıdan bahsedeyim, olur mu? Hadi buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, her neredeyseniz, ne iş yapıyorsanız biz sizin bu güzel vaktinize eşlik ediyoruz en güzel şarkılarımızla. Evet, deminki okuduğumuz Nihavend makamındaki o güzel şarkı bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım. Musa Süreyya Bey, klasik müziğinin batılı anlayışıyla yeniden işlenmesi yolunda yaptığı çalışmalarla tanınan Musa

Çekip Ayhan Özışık, romantik şarkıların en bilinen bestekarıdır. Gerçekten inanılmaz besteleri var. Ve güftesi bestesi kendisine ait. Aşkımı bilmedin, gözyaşımı silmedin. Hem ünlü bir ut virtüözü olan ve hem özellikle Rast, Hüzzam ve Hicaz eserleriyle adını çok biliyorsunuz söz eden bestekarımız Şekip Ayhan 27 yaşında bu eseri yapıyor. Karşılıksız aşkını hüzünle anlattığı bir eseri sizlere şimdi seslendireceğim. Aslında böyle bazen hüzünlü şarkılar sözleri hüzün içerir ama melodik yapısında böyle bir sevinç ve bir güzellik vardır. Her ikisini bir arada yaşatıyor. Buyurunuz.

Gel artık üzme beni. Dediğim gibi sözleri, yani gel artık üzme beni, gel aşk acısı var. Ama melodisinde bir neşe, güzellik var. Bu da gerçekten bizim müziğimizin kıymetlisi işte, kıymeti. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özşen ve değerli arkadaşlarım sizler için sesleniyoruz güzel şarkılarımızla. Hicaz makamı Hicaz, Mısırlı İbrahim Efendi'nin bir Hicaz'ı var ki Allah beni sev ruhumu sar, kalbime yaslan, beni sev.

İşte dinleyicilerimiz, vallahi biz de kendimizden geçiyoruz diyelim desek de yalan olmaz. Makamlarımız, şarkılarımız o kadar kıymetli ki müzikimiz. Siz kadim dinleyicilerimizle birlikte biz bunları yaşıyoruz. Diğer yaşamayanlara da Allah nasip etsin diyelim, ne diyelim. Ama o kadar süratli geçiyor ki vaktimiz. Yine geldik programımızın sonuna, bir programın daha sonuna maalesef. Tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu vesileyle vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Evet sevgili Akustik Nami dinleyicilerimiz, sizlerle olmak çok güzeldi. Ama yine başka programda birlikte olacağız. Bugün Tomaster'imiz Cihan Yurdak oldu biliyorsunuz. Evet Aslı Boler yapımcımız ve çok değerli saz arkadaşlarımız. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, klarnette Halil Kabacı, Halil'in demin soy ismini söylemedim, oradan gülüşüyoruz biz onunla. Kıymetli arkadaşım Cemil Atikoğlu, bas gitarda kıymetlimiz Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Burak Coşkuner. Evet ben mikrofonlarda solistiniz olarak hem de sunumumuz olarak dilimiz sürçtüyse de tekrar söylüyoruz. Affola diyoruz. Başka bir programa tekrar buluşacağız. Ben Bahadır Özçen. Görüşmek ümidiyle Hicaz bir hareketli şarkıyla bitiriyoruz. Diyoruz ki adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah gözlere bak gözlere.

Gönül telimizi titreten ezgilerin, ruhumuzu dinlendiren seçkin makamların adresi TRT Name'den İstanbul'dan hepinize iyi akşamlar diliyoruz sevgili Name dostları. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Aziz milletimizin iradesine, istiklalini ve istikbalini koruma kararlılığını sarsılmaz bir ruhla sahip çıktığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu tüm dünyaya gösterdiği o tarihi gecenin yıl dönümünde sizlerle birlikteyiz. Akşamın Sesi 15 Temmuz özel programımızda vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu akşam yapımcımız Melek Hancı ve teknik masada Selda Kış'la birlikte 2 saat boyunca bu anlamlı geceye yakışan seçkin eserlerle huzurlarınızda olacağız. Mikrofonda ben sunucunuz Tayfun Öçal. Programımıza Refik Talat Akman'ın Mahur makamındaki saz semaisiyle başlıyoruz. Ardından kahramanlık, vefa ve vatan sevgisini dile getiren unutulmaz eserleri arka arkaya dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, TRT Name'de Akşamın Sesi 15 Temmuz özel yayınımız devam ediyor. Yarım saati geride bıraktık programımızda, canlı yayınımızda. Şimdi Türk musikisi bildiğiniz üzere asırlardır bu milletin hafızasını, duygusunu ve estetik anlayışını nesilden nesle taşıyan en kıymetli mukaddes miraslarımızdan biri. Şimdi Anadolu'nun ve Rumeli'nin yürekten kopup gelen ezgilerinden klasik musikimizin zarif iklimine geçiyoruz. Dede Efendi'nin ölümsüz eserleriyle başlayacak bu bölümümüzde Muhayyer Kürdi, Rast ve Acem Kürdi makamının seçkin örneklerini dinleyeceksiniz. Ama öncesinde Bülbülüm Altın Kafeste isimli türkü radyonuzda olacak.

TRT Name'de Akşamın Sesi 15 Temmuz özel yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 19.57, yani bir saati geride bıraktık sayılır efendim. Musikimizin en zarif makamları arasında yer alan Bayati, Uşşak, Hüseyini ve Nihavend'in duygu yüklü eserleriyle gönül dünyamızda asil bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Bu bölümde musikimizin usta isimleri Müzeyyen Senar, Handan Kara, Emel Sayın, Esma Başbuğ, Gökhan Sezen, Cengiz Han Sönmez ve Hamiyet Duğra'nın eşsiz yorumlarını arka arkaya radyolarınıza taşıyacağız. Üstadlarımızın sesinden dinleyeceğimiz bu nadide eserler, sevdadan tevekküle, vefadan insan ruhunun en derin hissiyatına kadar geniş bir duygu dünyasını namelerle yeniden canlandırıyor.

Memleket sevgisini, sarsılmaz birlik ve beraberlik duygusunu en güçlü şekilde dile getiren eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Ahmet Özhan'ın güçlü yorumuyla başlayacak, Mehmet Özkaya'nın sesinden Memleketim diyecek, ardından Kürdili Cazkar, Muhayyer Kürdi ve Hicaz makamının asil ezgileriyle istiklal ruhunu yansıtan eserleri dinleyeceğiz. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın dizeleri ve Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bestesiyle ölümsüzleşen Eğilmez Başın gibi isimli eseri milletimizin eğilmeyen iradesini bir kez daha gönüllerimize taşıyacak.

TRT Name'de İstanbul'dan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Akşamın Sesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınımızın sonuna geldik. Bu anlamlı gecede musikimizin seçkin eserleri eşliğinde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ettik, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunduk. Programımızı hazırlayan yapımcımız Melek Hancı ve teknik masada sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Selda Akış'a teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmesini diliyoruz. Mikrofonda ben Tayfun Öçal. Programımızı Müşerref Akay Tezcan'ın sesinden Sultan-ı Yegah makamındaki Türkiye'm isimli eserle tamamlıyoruz. TRT Name adına hepinize huzurlu bir akşam diliyoruz sevgili dinleyenler. Nameyle kalın.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: gül zamanı.
1: Merhaba sevgili TRT Name dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çarşamba akşamları saat 22'de sizler için hazırladığımız repertuarla mikrofon başında oluyoruz. Bana stüdyoda refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci, yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı, keyifli bir yarım saat geçirmenizi diliyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugünün bir özelliği de 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain saldırının yıl dönümü olması. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu tarz olayların, kötülüklerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz adına, kendi çıkarları adına kim kötülük düşünüyorsa ve eyleme hazırlanıyorsa Allah'ın bin katını onlara nasip etsin deyip programımızın ilk şarkısına geçelim. Programın ilk şarkısı Kaptanzade Ali Rıza Bey'den. Bestekarlığının yanında iyi bir aktör olan Ali Rıza Bey, bestelediği Macun Okkası ve İstanbul Efendisi operetlerinde kendisi de rol almış ve başarılı olmuş. Ayrıca çok güzel Karagöz ve Hacivat orta oyunlarını oynatırmış. Çok biliniyor şarkıları. Benim Gönlüm Sarhoştur, Yıldızların Altında, Akşamı Süzme Deniz, Kapıldım Gidiyorum, Bahtımın Rüzgarına gibi bildiğimiz şarkıları. Bugün ondan okuyacağımız eserin güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Aşıkım dağlara kurulu tahtım, çobanlar bağrımı dağlarda geçer. Günümü yıl eden şu kara bahtım, engin gurbetlerden çağlar da geçer.

Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz? Selahattin Pınar'ın şarkısı Güfte Fuat Edip Baksı'ya ait.

Saadettin Kaynağ'ın bir şarkısıyla Alaaddin Hocam'ı dinleyelim isterseniz. Alaaddin yavaşça söylüyor. Bülbüller gibi çiler, mutlu gönül, şen gönül.

Ah şu dağlar, sular çağlar, bu halime cihan ağlar. Hicaz İstanbul türküsünü seslendireceğiz sizlere. Ardından bir maya okuyacağım ve Arap kantosuna bağlayacağız sonunda. O Arap kantosunda hepimizin bildiği bir kanto. Ada sahillerinde bekliyorum.

Gül zamanının sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün stüdyoda bana refakat eden kıymetlilerim Kanun'la İsmail Karaşin, Viyolonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci'ydi. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı size iyi haftalar diliyoruz. Haftaya çarşamba akşamı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sanat ve Müzik.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
2: Ben İncila Berto.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Önceki programlarda bahsetmiştik mektuplardan, evet. Zaman zaman bahsedeceğimizi. Evet. Şimdi bir tane mektup daha paylaşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz sizlerle birlikte. Bu mektup Yahya Kemal'den Mesut Cemil'e, evet, yazılan bir mektup.

0: 20 Ekim 1941 İstanbul. Çok aziz ve mübarek muhibbim Mesut Cemil. Kar musikileri ve ıtri yaratıcı ruhunla bir daha açtığın hava içinde dirildiler. İnşadı ihata, yani iç açma ve
1: Ferahlatma,
0: ferahlatma,
1: kuşatma.
0: kuşatmak manasında getirdiğin musiki çerçevesi içinde babanı, Itri'yi ve seni her saniye gördüm. Gözlerimden gayri ihtiyari yaşlar akıyordu. O saat

0: saatte yanımda çok sevdiğimiz bir hanım da vardı. O da ağlıyordu. Ankara'da bu safayı sana naklederim. O akşam çalan aziz arkadaşlara teşekkürümü söylemeni bilhassa rica ederim. Hürmet, hayranlık ve tahassürümle gözlerinden öperim. Yahya Kemal Beyatlı. Itri'den bahsetmişken onun Nevakarını,
1: başyapıt değil mi?
0: Evet, başyapıt. Çok güzel bir eser. Her bir satırında ihtişam olan bir eser gerçekten. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.
1: Ve de muhteşem bir icracıdan, evet, dinleyelim.

0: Evet, Bekir Sıtkı Sezgin'den Itri'nin meşhur Neva Kârını dinledik. Kârlar arasında Çiğdem zaten en bilineni bu, değil
1: Evet.
0: mi? Ama o kadar da hak ediyor ki, o kadar güzel geçkilerle, o
1: Çok.
0: öyle güzel bir sonuçla yapmış ki besteyi
1: Yani hem
0: Itri.
1: hüzün barındırıyor içinde,
0: Evet,
1: hem coşku
0: evet,
1: barındırıyor.
0: evet. Her
1: Yani
0: şey var, her
1: müthiş.
0: şey var. O yüzden de en çok bilineni bu doğrusu Itri'nin, başka nevakarlara göre. Kârı da hazır yeri gelmişken bir açıklasak mı
1: Tabii
0: diye
1: ki,
0: düşündüm.
1: tabii.
0: Kâr formu sözlü eserlerin en büyüğü. Zaten Türk musikisi de biraz sözlü eserler musikisi
1: Evet.
0: bilinen herkes tarafından. İşte o sözlü şeylerin, formların en büyüğü. Hatta klasik bir fasıl kurulduğu zaman
1: İlk başta okunan
0: ilk başta
1: eser.
0: okunan eserler, kârlar uzun olur.
1: Evet.
0: Büyük bir form olduğu için tabii ki terennüm kullanılır. Çoğunlukla terennümle başlar ama farklı olanları da vardır. Dolayısıyla güzel de bir örneğini vermiş olduk dinleyicilere nevakarı dinleterek. Bir de sen dedin ya mektupları konuşacaktık, anlatacaktık. Bir de ilk besteleri yapacaktık.
1: Evet.
0: Yapıyoruz da, yapmaya da başladık. Bugünkü bestecimiz de Kaptanzade Ali Rıza Bey.
1: Ne güzel eserleri vardır.
0: Aslında şey onun muydu, Yıldızların Altında?
1: Evet,
0: Ha,
1: onun da.
0: ne garip. Yani Yıldızların Altında şarkısı popçular, rockçılar
1: Herkes.
0: herkes okudu. Hatta kendisi de diyor ki ya ben ne güzel şey, güzel demiyor tabii ki de, çok farklı şeyler de yaptım ama nedense benim daha hafif diyebileceği, o öyle demiyor da, başka eserlerim meşhur oldu diyor. Bu da bir şey, kısmet midir
1: Tabii.
0: nedir?
1: Her dönem tanınıyor ama yani
0: Evet
1: her
0: evet
1: dönemde.
0: Muallim İsmail Hakkı Benşehir gibi,
1: Evet.
0: Fikrimin İnce Gülü
1: Evet,
0: gibi, o da
1: evet.
0: öyle.
1: Bedenin yine bir
0: Yine bir
1: gül
0: gül
1: nihale
0: nihale
1: gibi.
0: gibi. Bu bir kısmet midir
1: Evet.
0: ya da eserin yapısı mıdır? Yıldızların Altında da öyle bir şey.
1: Evet.
0: Neyse.
1: Geleceği öngörmüşler herhalde.
0: Kim bilir,
1: Belki de.
0: ya da onların öyle bir şey var mıdır bilmem
1: Bilmiyorum ki.
0: ki. Duygularıyla mı yapıyorlardı, başka türlü mü? Neden Kaptanzade adı? Mecidiye Kruvazörü'nün süvarisinin oğlu.
1: Oğlu.
0: Süvari kaptan demek zaten. O yüzden Kaptanzade. Sadece bestekar değil ki, aktör, öğretmen, operet yazarı, zaten kanuni. Zaten müziğe başlaması 1905.

0: 1965 yılında kanun çalarak
1: Evet.
0: oluyor. Öyle başlıyor Moski'ye. Meşrutiyet döneminde de 1908 olduğuna göre 80-90 işte 20 küsur yaşlarındayken demek ki Tuluat tiyatrolarında, operet topluluklarında o kadar çok öğrenci yetiştirmiş ki bu da pek bilinmeyen bir tarafı. Zaten biliyorsun değil mi? Pek çok operet bestelenmiş, çok azı var.
1: Evet, günümüze
0: Nasıl
1: çok azı
0: yazık
1: gelmiş.
0: oldu onlara?
1: Evet.
0: O kadar operet nasıl elden gitti
1: Keşke
0: biliyor.
1: tekrar canlansa, değil
0: Ama
1: mi?
0: yok ki, belge
1: Evet.
0: yok, nota yok.
1: Belki Hüseyin Kıyak bizi
0: Aha,
1: dinliyorsa
0: evet, ona
1: selamlarımızı,
0: da selam
1: sevgilerimizi
0: olsun.
1: gönderelim. Bir yerden bence
0: Çıkartabilirsin.
1: eşeleyip bulabilir.
0: Ya da ona geliyor ya bazı
1: Evet,
0: şeyler,
1: evet.
0: öyle olabilir. Evet. 1918 yılından sonra da onun yönetiminde İstanbul Operet Heyeti açılıyor. Ve bu heyette Türk tarihinden, müziğinden gelen operetler gerçekleştiriliyor. Mesela Macun Okkası ya da İstanbul Efendisi çok
1: Evet, o çok
0: bilinir.
1: bilinen bir şey.
0: Adı
1: Hatta onun
0: biliniyor
1: dizi
0: da.
1: filan da mı
0: Öyle
1: çekilmişti
0: mi?
1: onunla alakalı, İstanbul Efendisi, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ben
1: Çok
0: hatırlamadım.
1: eskiden. Yanlış da
0: Onlarda da
1: biliyorum.
0: rol almış. Çok da başarılı olmuş. Yok yok yani. Ayrıca bu da çok şey, unutulmaması gereken bir tarafı. Karagöz ve Hacivat oynatmada da çok usta ve orta oyuncuları da oynarmış. Yani yok yok,
1: Yok.
0: sanatın baktığın zaman her dalında, her dalında.
1: Sanatla donatılmış olarak
0: Evet.
1: dünyaya
0: Ama
1: gelmiş
0: ne
1: demek
0: kadar
1: ki.
0: az biliniyor değil mi? Niye
1: Evet.
0: böyle? Niye? Ne bileyim. Neyse. Öyle işte. Diyeceksin
1: Belki
0: ki
1: dikkat
0: niye?
1: çekeriz bu sayede.
0: Evet. 100'e yakın beste yapmış. Kendisinin de söylediği gibi hep, biraz evvel de bahsettiğim gibi, fantezi diyor. Hep fantezi şarkıları tutulmuş. Bunlardan yine biz de fantezilerini söyleyeceğiz. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem,
1: Evet.
0: mısralarıyla başlayan. Ya da gel gitme kalmasın gözüm yollarda.
1: Evet.
0: Ya da kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.
1: Çocukken çok okurdum ben
0: Değil
1: onu
0: mi?
1: mesela.
0: Sahi mi?
1: Evet, çok
0: Aa, ben de
1: okurdum.
0: sana başka bir şey söyleyeyim. O zaman ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla.
1: Evet.
0: Ben bunu üniversitede okurken şeyde kalıyorum, yurtta.
1: Yurtta, evet.
0: Konservatuara da gidiyorum ya, hem üniversiteye gidiyorum hem konservatuara gidiyorum. Ama üniversite tarafım kimseyi ilgilendirmiyor. Konservatuarda ne öğreniyorsun diyorlar. Tabii bunu öğrendiğimiz falan yok bizim de. Ben o sıralarda radyolarda çok çaldığı için çok seviyorum bu eseri.
1: Evet, çok güzel eser
0: Ve
1: ama.
0: böyle okurken çıplak ayaklarında diye
1: Ya.
0: böyle roller yapıyorum. Hep onlara bunu okurdum. Benimki de buydu. Demek ki
1: Ya.
0: seninki de ötekiymiş.
1: Kaptanzade ile de yollarımız kesişmiş oldu böylelikle.
0: Evet, yıllar öncesinden.
1: Evet.
0: Bir güzel tarafı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in, Edremit'te Ömer Bedrettin Uşaklı
1: Evet. Onlar bir
0: kaymakam
1: ikili zaten.
0: onunla tanışıyor. Dediğin gibi muhteşem ikili oluyorlar. O
1: Evet.
0: yazıyor, o besteliyor ve çok sık gidiyor, geliyor. Şiir günleri yapılıyor
1: Evet.
0: Edremit'te. Peki yapılınca ne oluyor? Havran, Burhaniye, Akçay, o körfezin
1: Evet.
0: ahalisi toplanıyor. Bu şiir günlerini dinliyor. Yetmiyor. Kaptanzade'nin bütün operetleri, şarkılarını hep
1: Ah
0: bir
1: ah.
0: ağızda okuyorlar.
1: Ah, bir makine olsa da
0: Hayal
1: zaman makinesi.
0: edemiyorum.
1: Ay,
0: Düşünebiliyor
1: gitsek o
0: musun?
1: günlere.
0: Ya.
1: Bir günlüğüne ziyaret etsek, şöyle gitsek.
0: Ya. Şimdi acaba İstanbul'da bir körfezde şimdi bunu yapmak mümkün mü? Değil. Çünkü çok gürültülü bir şey.
1: Evet,
0: Ama
1: gürültülü.
0: küçük bir yerde yapılır.
1: Belki yani sessiz
0: Yani o
1: sakin bir yer
0: körfezde yapılır.
1: bulunabilir.
0: Ayvalık'ta yapılır
1: Evet.
0: mesela, değil mi? Gerçi
1: Evet.
0: Ayvalık'ta yazın yapılmaz
1: Kışın
0: da.
1: yaparız.
0: Kış da çok soğuk biliyorsun. Bir kere
1: Baharda yaparız o
0: gittik.
1: zaman. Evet.
0: Ağzımızın payını aldık. Baharda
1: Evet, güzel
0: böyle
1: olur.
0: bir proje yapsak ne
1: Yapalım.
0: güzel olur, değil mi?
1: Yapalım. Buradan da seslenmiş olalım.
0: Ayvalık
1: Evet.
0: ahalisine
1: Aynen öyle.
0: bizi
1: Şahane olur.
0: dinliyorlarsa. Bizi davet edin, böyle bir program yapalım.
1: Evet.
0: Evet, ne yazık ki yine konser vermek için gittiği Edremit'te 16 Şubat 1934'te kalp krizinden vefat
1: 53
0: ediyor.
1: yaşında,
0: Ya ne
1: evet.
0: kadar genç. Hele bugün iyice genç.
1: Evet.
0: Daha da kötüsü, o sırada Ömer Bedrettin hayatta ama o da daha sonra 42 yaşında veremden ölüyor. Ne kadar yazık. Böyle çok güzel insanların,
1: evet,
0: bu kadar erken vefat etmesi. Yok olmaya yüz tutan mezarı da daha sonra çok şükür ki 2009 yılında bulunabilmiş.
1: Evet. Ne mutlu.
0: Kaptanzade Ali Rıza Bey'in. Evet. Evet, geldik programın sonuna.
1: Evet.
0: Ben İncila Berto.
1: Ben Çiğdem Yarkın.
0: Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz'dı.
1: Hoşçakalın demeden önce ben de şimdi Tülin Yakar Çelik'ten Kaptanzade Ali Rıza Bey'in annesinin ölümü üzerine yaptığı bir şarkıyı dinleyeceğiz.
0: İlk bestesi bir de.
1: İlk bestesi, evet. Issız gecede ben yine hicranı düşündüm.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Ben ezelden Didi'nin meclubuyum, bilmez misin? Hasretinle yaş döken çeşmanımı silmez misin? Gülmüyor, şad olmuyor sensiz hayatım. Neyleyim? Söyle ey mabudi aşkım, vaslı yad etmez misin? Kıymet Hanım'ın bu dizelerini Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hüseyini makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Suat Güney'den dinledik ilk şarkımızı. Eserin başında da İzmir Radyosu saz sanatçılarından Lavtacı Ando'nun Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümüne kulak verdik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağım. Size her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim. Bu geceki programımızda Hüseyini ve Nişaburek makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Dinleyeceğimiz ikinci Hüseyini eser Tamburi Ali Efendi'nin bir bestesi. Şiir Nevresi Cedid'e ait. Alp Arslan'dan sunuyoruz. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül. Etsem de abestir sitemi hare tehammül. Gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül.

Güftesini Sadık Atay'ın yazdığı Zeki Duygulu'nun Hüseyini eserini Melihat Gülses'ten sunuyoruz. Hem cemalin gösterip çekmek olur mu kendini? Böyle aşkın ıstırabı öldürür her dem beni.

Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüseyin'i şarkıyı Radife Erten'den dinliyoruz. Hayal der

Güftesini Hasan Kayamanioğlu'nun yazdığı Bahri Altıntaş'ın Hüseyin'i şarkısını Selap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Leylak takıvermiş saçının tellerine, çapkın, kınayakmış

Güfte ve bestesi Harputlu Hafiz Hayri'ye ait Hüseyini türküyü Cevdet Bolvadin'den dinleyelim şimdi de. Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı. Zülfün karanlığında bezme çerağı olaydı.

Yıldızlar Altında Nişabürek makamında eserlerle devam ediyor. Hakan Aydınlık'ın Nişabürek makamındaki U taksiminin ardından Çağlar Fidan'ı Ziya Paşa'nın Nişabürek Nakış Yürük Semai'nde dinleyeceğiz. Şiir Fuzuli'ye ait. Ey gül, ne acep silsile-i müşkiterin var. Ey şuh, ne hoş can alıcı işvelerin var.

Bekir Sıtkı Sezgin'i Garbis Efendi'nin Nişabürek şarkısında dinliyoruz. Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni. Söyle, mümkün mü unutmak, söyle cananım seni. Özlüyor ruhum, hayatım, sevdiğim canım seni. Söyle, mümkün mü unutmak, söyle cananım seni.

Güftesini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı Vecihe Daryal'in Nişaburek şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neşeyi. Yıldıran hırçın felaket istiyor bilmem neyi. Ey kader, kıskanma aşkımı, günahımdır benim. Merhamet bekler gönül, çoktan unutmuş sevmeyi.

Nedim'in dizelerini, Yusuf Ziya Paşa'nın Nişabürek eserini Hüseyin Gökmen'den dinliyoruz. Mesti Nazım, kim büyüttü böyle bir perva seni? Kim yetiştirdi bugüne serden bala seni?

Mehmet Sait Paşa'nın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın Nişaburek şarkısını Erol Bingöl'den dinliyoruz. Kendim yanarım derdime gayre zararım yok. Serta be kadem ateşim ama şeririm yok.

Sıradaki Nişabürek şarkımızın güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Varsın, gönül aşkınla harap olsun efendim. Canımı nezre ilemişim canımı kendim. Derman aradım derdime, hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harap olsun efendim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umut ediyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Nişabürek şarkısı. Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ayrılık yarı ölmekmiş, o bir alevden gömlekmiş. Ah o alevin bağrımda dili, ben böyle sensiz olurum deli. Neredesin ey sevgili? Hoşçakalınız.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Akustik Name programından Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Efendim, bu akşam tomaşlarımız Cihan Yurdakul, program yapımcımız Aslı Boler ve ben mikrofonun başında Bahadır Özüşen. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımızı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Halil Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Burak Coşkuner. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün biliyorsunuz çok önemli bir günümüz, 15 Temmuz. Milletimizin birlik, beraberlik ve demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gün. Bu vesileyle vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. İlk eserimiz dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter. Bilgi Özge'nin bestelediği Hicaz makamındaki İlter Yeşilay'ın şarkısı, güftesini yazdı. Gerçekten önemli bir şarkı. Çok bu şarkıyla ilgili küçük bir anekdot vermek istiyorum. Zeynel Yeşilay fotoğraf sanatçısı ve uluslararası tanıtımlarında, kataloglarda ülkemizi temsil etmiş bir fotoğraf sanatçısı. Eşi olan İlter Yeşilay bir gün evliliklerinin ilk yıl dönümlerinde, ilk yıllarında müthiş büyük bir tartışma çıkıyor. Ve tartışmanın sonucunda çok üzülüyor ve eşinin ondan ayrılacağı korkusu içine duçar oluyor. Ve bu şiiri yazıp kapısını asıyor. Ve kapısını aldıktan sonra o eşi de bu şiiri okuyup, ve ne kadar naif bir yazım zaten, ve çok duygulanıyor ve inanılmaz bir pekişiyor tabii evlilikleri ve devam ediyor uzun yıllar ve çok da güçlü bir bağları oluyor. Bilge Özgen de arkadaşı o zaman Bilge Bey'e söylüyor, Bilge Hoca'ya yakın zamanda kaybettik ve bu şarkı da böyle ortaya çıkıyor. Ne kadar güzel yapmışlar, hepsini de Allah rahmet eylesin. Evet efendim, ikinci şarkımız böyle uzun zamandır okunmayan bir eser bu. Bunun da bir hikayesi var ama bunu şarkımızda okuyalım. Çünkü aramızda lale devri çocukları olabilir. Onlara da hitap edelim. Ama şarkının melodisi ve aslında güfte ve söz yazı olarak o kadar güzel ki aslında her devre hitap ediyor. Sadece lale devri değil. Onun için sizlere armağan ediyoruz. Hadi bakalım, Kürdi makamındaki bu şarkımızı biz söylüyoruz. Siz de güzelce dinleyiniz. Buyurun.

Demin dedi ki lale devri çocuklarıyız biz. Aslında onu belirli bir jenerasyona atfediyorlar ama bence değil. Bence çok güzel bir eser Kürdi makamında. Bu eserin bestekarı Bülent Özdemir, söz yazarı da Sezen Aksu. Şimdi Sezen Aksu'nun stüdyosu evinde en alt katındaymış. Bir gün aşağı iniyor ve Bülent Bey ile beraber zaten çalışıyorlar. Bülent Özdemir'e diyor ki ya Bülent biz hiç Alaturka bir şarkı yapmadık hiç. Ne yapsak diye. Bülent Bey'in zaten hazır böyle bir melodik bir yapısı varmış. Demiş ki ben böyle bir şey zaten vardı duruyordu Sezen. O anda tam onu dinletirken Sezen Aksu buna söz yazıyor. Sonra da tam aradan bir saat geçmeden Sibel Can geliyor. Sibel Can da diyor ki bu şarkı kimseye vermiyorsunuz ben okuyacağım. Böyle bir üçlü koalisyonun eseri güzel bir eser olmuş. Ellerine sağlık hepsinin. Evet efendim, Hüzzam makamına geçeceğiz şimdi. Sözleri Eyüp Otman. Bursalı bir iş adamıydı ve beraber bir söz yazdık buna. Ve Hüzzam makamında naçizane ben besteledim bu eseri. Yaklaşık 5 yıl falan oldu TRT repertuarına vereli. Ara ara okuyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Güzel bir

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve Ankara Desu'nun birbirinden değerli sazlarımızla sizlere bu akşam vaktinize, duygularınıza tercüman olmaya çalışıyoruz güzel şarkılarımızla. Evet, yine Hüzdan makamına devam edelim istiyoruz. Ziya Taşkent, çok eski biliyorsunuz, depremde yitirdiğimiz, 99 depreminde Yalova'da yitirdiğimiz değerimiz, yaklaşık 50 tane beste bırakmış bizlere. Ve Ziya Taşkent'i bilmeyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önce hukuk fakültesini kazanıyor. Bir yıl boyu, bir yıl kadar gidiyor, devam ediyor. Fakat o yıllarda aynı eş zamanlı Ankara Radyosu'na giriyor. Tabii sanatçı ruhu ve sanatçı olduğu için de burası daha ağır basıyor. Ve burada devam ediyor. Uzun yıllarda şeflik ve solistik olarak yıllarca devam etmiş ve 50 tane kadar bir eser bıraktı bizlere. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hüzdan makamındaki rüzgar susmuş, ses vermiyor. Nedendir? Halit Çelikoğlu'nun güzel sözlerini değerli hocamız, Allah rahmet eylesin, Ziya hocamız Hüzdan makamında ruh vermiş. Biz de güzelce seslendirelim. Sizlere şifa olsun. Hadi buyurun.

Evet, sizleri kalbimiz hiçbir zaman unutmuyor. Bizim kadim sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'nin değerli dinleyicileri. Efendim, şimdi güzel bir Uşak makamı şarkımız var. Bestesi Safiye Aile'ye ait. Güftesi de Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Safiye Aile, tabii çok Cumhuriyet dönemi sanatçılarımızdan çok önemli sanatçı. Yaklaşık yani 50 tane 60 tane plağa can vermiş. Müthiş. Fakat iki tane bestesi var. Atatürk'ün en sevdiği sanatçılardan. Ama hem yetimmiş hem öksüzmüş. Kendisi doğmadan 3 ay önce babası vefat ediyor. 3 yıl sonra da annesi vefat ediyor. Sonradan yetim evine, yetimhaneye veriyorlar. Ve orada ilkokulu bitiriyor. Sonra bir milletvekili evlat ediniyor. Safiye Aile. Ve ona dersler aldırıyor. Piyano dersleri. Bu arada o zamanın valisi beğeniyor ve Atatürk'ün olduğu bir mecliste ona şarkı söylettiriyorlar. Atatürk tabii dolayısıyla çok beğeniyor. Ve öyle öyle tabii. Hatta bir eser, bu biliyorsunuz Kurtuluş dönemi Yanık Ömer diye bir eserimiz vardır. O eseri de Atatürk ona bir gün diyor ki, Safiye, bu eseri senden senfonik olarak da, çünkü Batı tarzına da yakın böyle, bir dinlemek isterim. Arzusunda oluyor ama Atatürk tabii bunu göremeden atamız vefat ediyor. Fakat Safiye Aile tabii çok bağlılığıyla ve ahde vefasıyla onu senfonik bir zaman, o zamanlar senfonik bir şekilde Yanık Ömer'i, Yanık Ömer her savaştan bir yara diye, bilenleriniz vardı, şöyle bir küçük örnekleme yaptım. Şimdi onun iki tane de eser bırakmış. Bu eserde çok sükse yapmış hakikaten. Uşak makamındaki uluslararası da ödülleri var hatta. Birçok ödülle almış ve duyulmuş da. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları diye anılır. Uşak makamında. Hadi biz söylüyoruz, siz de zevkle dinleyiniz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ah bu gönül şarkıları gerçekten gönlümüze hitap eden, diyor Zeki Müren'in güzelce. Şarkılarla dertlendik, şarkılarla hüzünlendik, şarkılarla eğlendik, şarkılarla güldük, şarkılarla sevindik. Biz de öyleyiz gerçekten. Nameler, bu melodiler hepimizin böyle duygularına tercüman oluyor. Biz de en güzellerini sizler için seçip sizlere o tercümanlığı en güzel şekilde yaptırmaya çalışıyoruz. Şimdi efendim, Hüseyin'in makamında bir türkü var. Bir Sivas yöresi türküsü. Sarardım ben, sarardım. Şimdi efendim, bu Hüseyin'in makamındaki türküyü sizlere seslendirelim. Şöyle birazcık hem neşelenelim hem de o aşkın güzelliğini yaşayalım. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'den, akustik name programından sizlere sesleniyoruz. Ankara Radyosu'ndayız. Ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla şarkılarla, türkülerle beraberiz.

En güzellerini sizler için seçiyoruz. Bazen o hiç böyle arşivlerde kalmış şarkılardan çıkartıyoruz. Bazen klasik formdaki eserlerden, bazen çok güncel eserlerden, ama en doğru ve en güzel şekilde sizleri seslendirmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi Nihavet Makamı'na bir geçelim. Nihavet Makamı çok güzel bir eser var, klasik bir eser. Sözlerinin aynı zamanda söz yazarı, evet, beste ve güftesi Musa Süreyya Bey'e ait olan Nihavet Makamı'nda bir şarkı. Arkadaşlar kodayı mı çalalım? Ahmet'ciğim, Cemil'ciğim, olur. Hadi buyurun o zaman, hem kodasını çalalım, sonra şarkıdan bahsedeyim, olur mu? Hadi buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, her neredeyseniz, ne iş yapıyorsanız biz sizin bu güzel vaktinize eşlik ediyoruz en güzel şarkılarımızla. Evet, deminki okuduğumuz Nihavend makamındaki o güzel şarkı bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım. Musa Süreyya Bey, klasik müziğinin batılı anlayışıyla yeniden işlenmesi yolunda yaptığı çalışmalarla tanınan Musa Süreyya Bey'in Türk müziğine kazandırdığı en naif Nihavend bir eserdi. Şimdi yine çok güzel bir eser var. Şekip Ayhan Özışık, romantik şarkıların en bilinen bestekarıdır. Gerçekten inanılmaz besteleri var. Ve güftesi bestesi kendisine ait. Aşkımı bilmedin, gözyaşımı silmedin. Hem ünlü bir ut virtüözü olan ve hem özellikle rast, hüzzam ve hicaz eserleriyle adını çok biliyorsunuz söz eden bestekarımız Şekip Ayhan 27 yaşında bu eseri yapıyor. Karşılıksız aşkını hüzünle anlattığı bir eseri sizlere şimdi seslendireceğim. Aslında böyle bazen hüzünlü şarkılar sözleri hüzün içerir ama melodik yapısında böyle bir sevinç ve bir güzellik vardır. Her ikisini bir arada yaşatıyor. Buyurunuz.

Gel artık üzme beni. Dediğim gibi sözleri, yani gel artık üzme beni, gel aşk acısı var. Ama melodisinde bir neşe, güzellik var. Bu da gerçekten bizim müziğimizin kıymetlisi işte, kıymeti. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özşen ve değerli arkadaşlarım sizler için sesleniyoruz güzel şarkılarımızla. Hicaz makamı Hicaz, Mısırlı İbrahim Efendi'nin bir Hicaz'ı var ki Allah. Beni sev ruhumu sar, kalbime yaslan, beni sev. Kim yapıyor? Şöyle beraber arkadaşlar. Cemil Atikoğlu, Halil, Ahmet.

İşte dinleyicilerimiz, vallahi biz de kendimizden geçiyoruz diyelim desek de yalan olmaz. Makamlarımız, şarkılarımız o kadar kıymetli ki müzikimiz. Siz kadim dinleyicilerimizle birlikte biz bunları yaşıyoruz. Diğer yaşamayanlara da Allah nasip etsin diyelim, ne diyelim. Ama o kadar süratli geçiyor ki vaktimiz. Yine geldik programımızın sonuna. Bir

programın daha sonuna maalesef tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu vesileyle vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Evet sevgili Akustik Nami dinleyicilerimiz, sizlerle olmak çok güzeldi. Ama yine başka programda birlikte olacağız. Bugün Tomaster'imiz cihan yurdak oldu biliyorsunuz. Evet Aslı Boler yapımcımız ve çok değerli saz arkadaşlarımız. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, klarnette Halil Kabacı, Halil'in demin soy ismini söylemedim, oradan gülüşüyoruz biz onunla. Kıymetli arkadaşım Cemil Atikoğlu, bas gitarda kıymetlimiz Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Burak Coşkuner. Evet ben mikrofonlarda solistiniz olarak hem de sunumumuz olarak dilimiz sürçtüyse de tekrar söylüyoruz. Affola diyoruz. Başka bir programa tekrar buluşacağız. Ben Bahadır Özşen. Görüşmek ümidiyle Hicaz bir hareketli şarkıyla bitiriyoruz. Diyoruz ki adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah gözlere bak gözlere.

Köroğlu destanı burada yazıldı. Yedi göl yolunda düğüm çözüldü. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye ninni dendi Beşiktaş.

15 Temmuz 2016 gecesi, şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazındı. O gece aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz onurlu bir duruş sergiledi. Ve Türk milleti, kelimenin tam anlamıyla bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bu önemli gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tarihe geçerken, toplumsal hafızamızı diri tutan, demokrasinin gücünü, milletimizin birlik ve beraberliğinin önemini hatırladığımız ve elbette şehitlerimizi ve gazilerimizi andığımız bir sembol haline geldi. Bu vesileyle 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde biz de aziz milletimizi sevgiyle selamlıyor, şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ulusumuzun bir daha böyle üzücü olaylar yaşamamasını temenni ediyoruz. Değerli dostlarımız, TRT Name'de bugün yine çok özel bir programla sizlerle birlikteyiz. 15 Temmuz özel programında yine bugüne ithafen çok özel bir şarkıyla merhaba dedik sizlere. Selahattin İçli'nin güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Nikriz eserini sunduk. Faruk Salgar icrasıyla dinledik beraberce. Bu destansı geceye yakışır bir esere kulak verdik. Ve efendim birbirinden özel şarkılarla da yayınımıza devam edeceğiz. TRT Name'desiniz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlere sesleniyoruz. Her gün olduğu gibi teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve siz değerli dinleyicilerimiz de geçmişten günümüze keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Evet sevgili dostlarımız, şimdi Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Saadettin Kaynağ'ın sevilen Hicaz eserini Yaşar Özel yorumuyla sizlere sunuyoruz. Ben ağlarım eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş.

Ah edip inerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevgilimi her gün arar ağlarım. Bu güzel şarkı bir Kadri Şençalar bestesiydi. İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu yorumuyla sunduk sizlere efendim. 2012 tarihli bir kaydı paylaştık. Evet, artık teknolojinin ilerlemesiyle iletişim sorunları daha da azaldı. Tabii ki eskiden gurbette olmak çok daha hüzünlü ve çok daha zordu. Şimdi uzaklar daha da yakınlaştı diyelim. Biz de şarkılarla size yakınlaşmaya çalışıyoruz. Ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi yine özel şarkılardan birine kulak vereceğiz. Melihat Gülses bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2017 yılında seslendirmiş olduğu sözleri Ahmet Refik Altınay'a ait Hicaz eseri dinleyeceğiz.

Dramalı Hasan Hasgüler'in Hicaz şarkısında İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Sanatçı bu şarkıyı 2018 yılında seslendirmiş değerli dostlarımız. Evet, şimdi ise birlikteliğimize bir Yeşilçam şarkısıyla devam edeceğiz. 70'li yıllara uzanacağız. Ertem Eğmez'in 1971 yapımı Beyoğlu Güzeli filminde seslendirilmiş olan ve yine 1972 yılında yayınlanan başrollerini Emel Sayın ve Tarık Akan'ın paylaştığı Hicran filminde de Emel Hanım tarafından

seslendirilmiş olan Bir Teoman Alpay bestesini dinliyoruz. Hicaz makamındaki şarkının güftesini Nihat Aşar kaleme almış, unutulmaz eserlerden biri. Şimdi Medya Şen Sancakoğlu yorumuyla sizlerle. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen

Sanatçı Hicaz bir türküyle bize seslendi. Birlikteliğimiz Hicaz eserlerle devam ediyor sevgili dostlarımız. Şimdi ise bir potpourri'yi dinleyeceğiz. Ayşe Tunalı'nın 1991 tarihli Oldu Mu Ya isimli albümünde yer verdiği potpourri, Kaptanzade Ali Rıza Bey, Yusuf Nalkesen ve Şükrü Tunar'ın beste ve sözlerinden oluşan şarkıları içeriyor. Şimdi keyifle dinliyoruz.

güzel şarkılarla kalplere dokunmaya devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi Kadri Şençalar'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından İnci Yaman bizlerle birlikte olacak. Eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz. Yaralı ceylanım, avcılar vurmaz. Hayırsız o zalim, derdimi sormaz. Yar ayrı, ben ayrı, gurbet illerde. Dertliyim, ağlarım, gözüm yollarda.

0: Bizim.
1: Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş, güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait bir Selahattin İnal eseriyle bizlere seslendi. Çerkez Kızı. Evet, duygusal, kalbe dokunan şarkıların yanında böyle hareketli şarkılar, türkülerle de keyfimizi yerine getirmeye, enerjimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tabii ki şarkıları dinledikçe zaman zaman hüzünleniyoruz. İnci Yaman'dan dinlediğimiz şarkı da yine ayrılıklara dair bir şarkıydı. Diliyoruz Allah sevenleri ayrı koymasın efendim. Her daim sevdiklerinizle yan yana olun, can cana olun. Tıpkı burada TRT Name mikrofonlarında bizimle olduğunuz gibi. Evet, Ayşe Taş'ın ardından şimdi Hülya Sözer sıraya alacak. Sanatçı Turhan Taşan'ın Hüseyin'i eseriyle bizlere seslenecek. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem.

Leman Bimen, Zeki Müren'in unutulmaz şarkısıyla konuğumuz oldu, Gurbet. Efendim, bu şarkı 1959 yılında yayınlanmıştı ve yine aynı yıl vizyona giren, senaryosunu ve yönetmenliğini ve müziklerini de Zeki Müren'in üstlendiği Gurbet filmine de adını vermişti. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor Nazlı Yar'ın hayali. Gurbet yolu hasret dolu. Hüseyin'i makamındaki bu şarkının ardından Aşıklar makamından bir Selahattin Altınbaş bestesiyle musiki yolculuğumuz sürüyor. Güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkıda Metin Milli bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1988 tarihli Metin Milli Bugüne Kadar albümünden bir kayıt sunuyoruz. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengizhan Sönmez muhayyer bir türkü seslendirdi. Yine hareketli, dinamik bir esere kulak verdik ve muhayyer makamındaki şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Geçmişe uzanacağız. Müzeyyen Senar'ın 1975 tarihli Gül Yüzülerin Şevkine Gel isimli 14 şarkıdan oluşan albümünden bir potpourri sunacağız sizlere. Saadettin Kaynak şarkılarından oluşan

Sevgili dinleyicilerimiz, 70'li yıllardan 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Emel Sayın'ın El Bebek Gül Bebek isimli 1993 tarihli albümünden bir şarkı sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz eser bir Selçuk Tekay bestesi, Güfte Sami Derintuna'ya ait. Ayrıca minik bir bilgi de verelim. Bu eserin yer aldığı albümde aranjör koltuğunda Özkan Turgay oturmuş. Dinleyeceğimiz eser de yine Özkan Turgay'ın düzenlemeleriyle albümde yer almış. Hayatım bir tanem, söyle ben senden yıllardır sevgimi hiç saklar mıyım? Aklına kötü şey getirme sakın, ben senin üstüne gül koklar mıyım?

Musikimizin en sevilen şarkılarından birini dinledik. Nazire Yağız bizlerle birlikteydi. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Muayyer Kürdi eserine kulak verdik. Dinlediğimiz bu şarkı 1993 yılında Unutulmayan Besteciler ismiyle yayınlanan albüm serisinin dördüncüsünde yer alıyordu. Saadettin Kaynağ şarkılarından oluşuyordu bu albüm ve yapımcılığını da Kamil Gök üstlenmişti. Bu paylaşımın ardından şimdi Yeşilçam şarkılarıyla yolculuğumuz sürüyor. Yine geçmişe uzanacağız, 60'lı 70'li yıllara. Faruk Nafiz Çamlıbel'in çok sevilen bir eserinde Behiye Aksoy'u ağırlayacağız. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Bir diğer adıyla İntizar. Aynı zamanda bu şarkı 1973 yılında yayınlanan, yapımcılığını Hulki Saner'in üstlendiği ve başrollerini Neşe Karaböcek, Engin Çağlar ve Bilal İnci'nin paylaştığı İntizar filmine de adını veriyor.

Nesli Sipahi'nin o tatlı yorumuyla, sesiyle stüdyomuzda bir Ankara rüzgarı esti diliyoruz, sizlere kadar ulaşmıştır efendim. Evet, Gündoğdu Duran'ın Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Bu sevilen şarkı aynı zamanda 1966 yılında Mavi Işıklar grubu tarafından da seslendirilmişti. Ve günümüzde de bu versiyonuyla çok popüler oldu. Genç dinleyiciler şarkının nostaljik düzenlemesine de büyük ilgi gösterdi. Birlikteliğimize şimdi bir Selahattin Erköse bestesiyle devam edeceğiz. Güftesi Baki Süha Edipoğlu'na ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Handan Kara'yı ağırlayacağız. Kapat şu pencereyi, aşkımız gizli kalsın. Bizi kimse görmesin, saatler sessiz çalsın.

Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Mazideki aşk bir Yıldırım Gürses bestesiydi ve biz de keyifle dinledik. Nevra Günay yorumuyla sizlere sunduk bu şarkıyı. 2011 tarihli bu kaydın ardından şimdi 90'lı yıllara uzanacağız ve Samime Sanay'ın 1993 tarihinde yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Ziya Taşkent'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını sunuyoruz. Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin, bir akşam istiyorum bana sabırlar versin, bir gece istiyorum sırlarımı o bilsin, yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

yemyeşil bir çağlayan doldurur yüreğimi, çiğ düşmüş iki yaprak açar tüm dileğimi. Atilla İçli'nin sözleri Yekta Güngör Özden tarafından kaleme alınan Kürdi şarkısını Nesin Körükçü seslendirdi. Sevgili dostlarımız, şimdi geçmişe uzanacağız ve kıymetli sanatçımız Mustafa Sağyaşar'ın Zeytin Gözlüm isimli albümünden unutulmaz bir şarkıya yer vereceğiz. Türk filmlerinin en sevilen eserlerinden biri, özellikle 1974 yapımı olan Mavi Boncuk filminde Emel Sayın ve Tarık Akan arasındaki aşk resmedilirken arka fonda çalan unutulmaz bir şarkı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Evet, şimdi bu güzel Selahattin Altınbaş şarkısında Mustafa Sağyaşar bizlerle.

İzmir Radyosu sanatçılarından genç yaşta aramızdan ayrılan Ahad Uruk'u dinledik. Sanatçı Yıldırım Gürses'in çok sevilen eseriyle bize seslendi. Yalan dünya, her şey bomboş dedi. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Evet, bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde sizlerle birlikteydik. Milletimiz ve devletimizin omuz omuza verdiği, destansı bir direniş ve mücadele sergilenen ve tüm dünyaya örnek teşkil eden bu özel günde günün anlam ve önemine ithafen şarkılar paylaştık ve yayınımızın sonunda yine böyle özel bir eserle sizlere veda etmek istiyoruz. Bizler her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız efendim. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Yıldırım Gürses'in güftesi Cengiz Han Mutlu'ya ait şarkısında Yıldırım Bey'le baş başa bırakıyoruz. Sanatçı Türkler geliyor diyor.